aşka doyma. Başına karaları bağla, ağla kaderine ağla. Olma bensiz olma.

ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni. Damla damla akışını özlüyorum. Sana olan aşkım

Ne acı hayallerim, ne yapsam ne etsem, kendimi aşamadım. Seyre dalmış hayatım, yazık emeklerime.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
14: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: 2. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Uçuk fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızlarına manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde hem iklim kriziyle mücadele ediyor hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Meski Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskın önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamında Akdeniz, Soroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar Ali 185 Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin yaz okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulundan yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda teleskopla güneş gözlemi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi

0: Türkiye'nin yaz akşamlarına müzik ve eğlence katan Yaz Dostum konserlerinin adresi bu kez Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Öner sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteli adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Haberler.
9: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.

0: Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, Basra'ya uzatılacak doğalgaz hattıyla körfez gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyacak büyük bir projeyi hedefliyoruz dedi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor. İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddialarına yönelik soruşturmada 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli siber suçlarla mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilere ait hesaplarda yapılan incelemede toplam 57 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yangına müdahale aşamaları, ekipler arasındaki koordinasyon, kullanılan araç gereç ve teknik imkanlarla sahadaki ihtiyaçlar ele alındı. Meski Genel Müdürlüğü yağmur suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'de mikroplastik kirliliğinin önlenmesi amacıyla başlattığı denetimlerde Mersin'in de aralarında bulunduğu illerde çok sayıda tesisi inceledi. 1 Temmuz itibarıyla 491 denetim gerçekleştirildi. İlk incelemelerde uygunsuzluk tespit edilen 15 tesise 26 milyon 847 bin lira ceza verildi. Mersin Çevre Platformu yaz aylarında kıyı turizm bölgelerinde süren inşaat çalışmaları konusunda yetkililere denetim çağrısında bulundu. Platform, turizm sezonu boyunca gerekli kontrollerin artırılması gerektiğini belirterek kıyı bölgelerinin korunmasının önemine dikkat çekti. İYİ Parti Silifke İlçe Teşkilatı yapımı devam eden Tarsus Mersin Çeşmeli Erdemli Otoyolu'nun ücretsiz olması talebiyle imza kampanyası başlattı. Teşkilat üyeleri imza toplayarak hem destek istedi hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alacak Seçil Kauçuk, Mersin Basketbol hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasını sürdürüyor. Bu kapsamda baş antrenörlük görevi için Çağrı Demir'le anlaşma sağlandı.
1: Haberler.

0: bu süsü.
1: Tekin Naşat'ın sunumuyla manşet başlıyor.
2: Bugün de manşet programımıza başladık. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Ve yine günün gelişmeleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlılığından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV ait sosyal medyalarda yine sizlerle birlikteyiz. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ve seyir halindeyseniz hayırlı yolculuklar dileyelim. Kazasız belasız trafik kurallarına riayet eden bir sürüş keyfi yaşamanızı temenni ediyoruz. Esnaflarımıza, evde bulunan ve işini evden gerçekleştiren vatandaşlarımıza da hayırlı işler, bol kazançlar, bereketli bir gün olsun diye de yineleyelim. Sıcaklardan mutlaka koruma yöntemleri bulmuşuzdur. Bu sıcaklarda dışarıya çıkmamak mümkünse çıkmamak, çok zorunlu değilseniz çıkmamak en doğrusu. Biraz daha dişimizi sıkmamız gerekecek bu sıcaklarda. Sonrasında yavaş yavaş artık Ağustos'u da yarıladığımızda sanki hava bir değişecek gibi değişmiyor.

Öncesini de büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz anladığım kadarıyla. Herkes sıcaklardan bayağı bir bunaldı. Sadece insanlar değil, canlılar da çok etkileniyor bu sıcaklarda. Sokaktaki canlılar da sıcaklardan nasibini alıyor. Onlara da lütfen bir kap su koymayı da ihmal etmeli ve o suyu düzenli bir şekilde değiştirelim imkanlarımız ölçüsünde. Evet, şimdi dün biliyorsunuz Bolu'da hepimizin yüreğini acıtan, insanlığı sorguladığımız bir olay yaşandı. Bir şahsın bir kediye yaptığı zulüm. Şahıs demek yerine katil demeyi tercih ederim. Bir katilin vahşetini izledik, hep birlikte gördük, içimiz yandı. Şimdi bakıyorum sosyal medyada birileri sanki olayı normalleştirme sürecine gidiyor. Neymiş efendim, çocuk katil, otizmliymiş, yok efendim akli dengesi yerinde değilmiş falan da filan da gibi söylemler. Katilin ne mesleği önemlidir bizim için, ne kişiliği önemlidir bizim için, ne akıl sağlığı yerinde midir değil midir, bu hiç umurumuzda olmaz. Çünkü katil katil olarak görülür. Kimse bunu normalleştirmeye çalışmasın. Bakın, bunu dün de söyledik, bugün de söylemeye devam edeceğiz. Böyle bir zihniyet ülke için çok zararlı bir zihniyettir. Ülkenin geleceği için, o katilin yaşadığı bölge için, yaşayacağı bölgeler için gerçekten çok büyük sıkıntılar, çok büyük geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalacağımız bir durumla karşı karşıyayız. Yani bir canlıya, bir kediye bunu yapmak, yani kimse kusura bakmasın da hiçbir deli, hiçbir aklı dengesi yerinde olmayan bir kişinin bunu yapacağı kabul edilemez zaten. Yani yapmaz da, kabul edilemez de zaten. Hani bunu diyoruz ya, bunu yapan, böyle bir meyil içerisine girenin aklında mutlaka buna yeterliliği vardır. Yani kimse bize yok efendim deliydi, yok efendim akıl sağlığı yerinde değildi, yok efendim otizmdi, yok efendim şuydu, buydu. Bunlar hikaye, bunların hepsini geçeceksiniz. Karşımıza bir katil var. Ve bu katil eğer derdest edilmezse, eğer cezaevini boylamazsa yarın öbür gün senin çocuğunu, benim çocuğumu öldürecek. Ha, o zaman da mı ya otizmliydi veya işte akli dengesi yerinde değildi mi deyip susup oturacak mıyız? Hayır. İşte bu tür vakaların yaşanmaması adına bunu yapanın ileride daha büyük zararlar verebileceğini düşünerek ıslah edilmesi lazım. Bunu da nerede? Cezaevinde ıslah etmek lazım. O yüzden sevgili izleyicilerimiz serbest bırakılmış diye duyuyorum. Bu serbest bırakma olayı neye istinaden yapıldı? Ya ben bunu çok merak ettim. Üstelik ülkemizde hayvanları koruma yasası varken, yani neye istinaden? Otizm olduğu için mi? Ya bir ayrıcalık mı bu? Veya akli dengesi yerinde değil diye, tamam kardeşim git nasıl olsa delisin, git istediğin kadar öldür mü diyoruz? Yani bu budur. Nedir? Yani gerekçe nedir? Biz burada ceza alsın, biz burada işte yarın öbür gün daha büyük felaketlere yol açacak bir durumdur diyoruz. Ama baktığımızda farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Ben inanıyorum ki bir ceza alacaktır. Yani otizmli olması veya işte akli dengesinin yerinde olmaması gibi söylemler bizi çok da enterese etmiyor işin açıkçası. Katilin o zaman teröristlere de şey yapalım. Yani onlar da kişi öldürüyor, insan öldürüyor. Onlar da gitsin birer tane şey alsın. Akli dengesi yerinde değildir raporu alsın. Affedilecek miyiz onları da? Evet, yani bu içimizi kanlatır, bizi üzer. İnşallah bu doğru bir haber değildir diye umut ediyoruz. Doğru bir haber ise gerçekten kafalarda müthiş büyük soru işaretleri oluşur. Burada kimsenin kimseye yapmaya hakkı yok diyelim. Evet, şimdi Amerika yine
ılımlı mesajlar vermeye başladı sevgili izleyicilerimiz.

Hatta bu sefer kritik bir gelişme notuyla giriliyor. Bakalım bu kritik gelişme, hani bu iyi, olumlu sonuç verilen bu savaş ortamındaki durum ne kadar sürecek? Bir hafta mı sürecek? Üç gün mü sürecek? Beş gün mü sürecek? Bir ay mı sürecek? Sonra tekrar kaldığı yerden devam mı edecek? Yine kasalar doldurulmaya devam mı edecek? Onu da bilmiyoruz ama şimdi deniliyor ki anlaşmanın son hali sunuldu. Hamane'nin onayı bekleniyor denmiş. İranlı ve Ummanlı müzakerecilerin Hürmüz Boğazı'nın açılması için anlaşma taslağını son haline verdiği ve İran lideri Mükteba Hamene'den onay bekledikleri öne sürüldü. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım listesine yer alan Irak'a ait Fly Baghdad adlı hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı. Ajansın isminin açıklanmasını istemeyen bölgesel yetkililere dayandırdığı habere göre Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma taslağına son hali verildi. Hamene'nin onayı bekleniyor denmiş sevgili seyircilerimiz. Müzakerelerin devamı için yeni bir yol denmiş. Bu anlaşma taslağının ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı sorununa geçici bir çözüm olduğunu belirten yetkililer, fark ettiniz mi cümleyi? Geçici bir çözüm olduğunu belirten yetkililer ayrıca bu anlaşmanın ABD ve İran arasında müzakerelerin devam etmesi için de bir yol açacağının altını çizdi. Yani biz buradan anlayacağımız şudur ki yine dünyaya ılımlı mesajlar verildi. Altın yükseliyor. Fark ettiniz mi? Altın yükselişe geçiyor. Ilımlı mesaj altın yükselişe, sert mesaj petrol fiyatının yükselmesine sebebiyet veriyor. Altına yatırım yapanlar kazanıyor ılımlı mesajlarla. Petrole yatırım yapanlar da sert mesajlarla karına kar katmaya devam ediyor. Bunu fırsata dönüştürüyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, ne diyelim, belli bir süre için yapılacak olan bu anlaşma, ki kendilerinin ifadeleri de bu yönde. Biraz gazı almak, biraz dinlenmek, biraz mola vermek, biraz da ya işte bak artık gündemden düştük, çok da gündeme gelmiyoruz, gündemde kalmıyoruz, bir biraz oturup dinlenelim, nasıl bir yol haritası çizeceğiz, bir karşılıklı konuşalım falan herhalde diye düşündüler. Büyük bir ihtimal bu konuyla ilgili ortaya şeyler atılacak, yani bir PR çalışması yapılacak. İşte ne yapabiliriz de gündemde kalabiliriz, yani gündemde kalmak için ne yapabiliriz? İran mesela bir iki füze sallasa Amerika Birleşik Devletleri'nin üslerinin olduğu bölgelere, biz orayı boşaltırsak, sadece üsler kalırsa, yani dağ taşı bombalarlarsa, işte İran lehine de böyle bir sonuç çıkmış olur. Sonra biz yine gereğini yaparız. Biz de bir hafta sonra şey gibi vardır. Eskiden misafirleşme vardı sevgili izleyicilerimiz. Ya şimdiki nesil bilmez. Misafirleşme vardı. Neydi? İşte komşuluk ilişkileri vardı. İnsanlar birbirlerine ziyarete giderlerdi. Kapı komşusuna giderlerdi. Bir mahalle ötedeki tanıdığına misafirliğe giderdi. Özellikle uzak noktadaki gidilecek evlere önden bir haber gönderildi. Yani çocuklar vasıtasıyla bir git bakalım de ki eğer akşam müsaitseniz size oturmaya geleceğiz diye bir posta güvercini gibi çocuklar kullanılırdı. Müsaitse gidiliyordu, değilse işte, ama işte o zaman insanların birbirlerine saygısı olduğu için işi dahi olsa misafir gelmek istemiştir. O yüzden bütün işlerini iptal eder, misafiri kabul ederdi. Yani şimdi böyle bir durum, bir misafirleşme süreci yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında böyle bir kavga dövüş. Şu an bir misafirleşme söz konusu olacak, bir fikir alışverişinde bulunacaklar. Ne yapalım ya ortak, ne diyorsun? Yani gündemden düştük artık. Çok da konuşmuyorlar bizi. Daha önce hemen hemen her gün tartışma programlarının maddesiydik. İşte haritalar konulurdu. İşte bir takım komplo teorileri ortaya atardı. Her konuda fikri ve bilgisi olan sunucular bu konuda yorumlar yaparlardı. Ama şimdi artık başka şeylere eğildiler, bizleri bir kenara bıraktılar, bizim artık gündeme gelmemiz lazım diyerek yeni bir yol haritası çizmenin çabası diye görüyoruz bu anlaşmayı. Umarım yanılırız, umarım bizi yanıltırlar, ama hani İran'ı da Amerika'yı da o kadar çok iyi tanıdık ki, o kadar çok iyi öğrendik, çok iyi bildik ki

neler yapabileceklerini artık veya ne yapsalar artık hiç şaşırmıyoruz. Artık o kadar kanıksadık, o kadar

Ya dünya ülkeleri de ya kardeşim ne yapıyorsun? Çocuk musunuz siz demiyor yani, bu ne? Yani bir küs bir barışık, bir dargın bir barışık gibi ne? Niye bu? Ne yapıyorsunuz? Evcilik oynasanız daha iyi, daha kapsamlı, daha amaçlı olur. Bakalım ne kadar sürecek bu sözde şu anki ılıman rüzgarlar nasıl bir etki yaratacak, fırtınaya bırakacak mı yerini hep birlikte göreceğiz. Ama ben çok yani iki gün sonra, hatta belki bugün birazdan sevgili Trump'ın sinirli bir demeç verme ihtimalinde yüksek olduğunu düşünüyorum artık ben. Bakalım bizi şaşırtacaklar mı iki ülkede sevgili izleyicilerimiz. Hadi ben sana bir bomba atayım, sen de bana bir bomba at. Ama lütfen böyle boş alanlara at ki el alem işte görsün misali. Bir karşılıklı oyun oynama süreci. Evet, şimdi gazetelerimize geçeceğiz. Gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Bakalım gündemde neler var. Bu arada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ya biz daha önce de bu konuyu gündeme taşımıştık ama çok da hani böyle bir etki almadı. Ülkemizde son zamanlarda biliyorsunuz ki işte kurşunlamalar, işte öldürmeler, yaralamalar söz konusu oluyor. Kimi zaman bıçakla, kimi zaman silahla, kimi zaman tehdit olarak kullanılıyor, kimi zaman iş yerleri kurşunlanıyor. Kimler tarafından? Genelde motosiklet ve kurye tarzı bir yapı sevgili izleyicilerimiz. Yani nedir? Kask takan motokurye, motorcu adını ne derseniz deyin. Gidip işte haraç vermeyen mekanı kurşunlatıyor veya işte borç alacak meselesi vardır. İşte korku ve gözdağı vermek için ayaklarına sıktırıyor ama bakıyorsunuz kasklı motorize bir ekip. Şimdi biz dedik ki ya sevgili kuryeler, alınmaca yok, darılmaca yok. Şimdi siz insanlar sipariş verdiğinde mesela atıyorum 4. katta, 5. katta, 10. katta, 20. katta olan insanlara çıkarken bile kafanızda kaskla çıkıyorsunuz. Bu bence tehlike. Bu bence olmaması gereken bir durum. Yani hırlı mısın, hırsız mısın, nesin? Ya eğer bir şeyleri gizleme gereği hissediyorsan ki kask bir gizlemedir aslında baktığınızda, yani yüzünüzü, gözünüzü veya oradaki düşünce yapınızı gizlemedir. Bunun böyle olmaması gerektiğini söyledik. Yani bir uygulama yapılabilir mi? Nedir bu uygulama? Özellikle motokuryelerde şu yapılamaz mı? Kaska bağlı hani telefon, eski telefonlar vardır, masa telefonları vardır. Bir kordonu vardır böyle yuvarlak yuvarlak, böyle açtıkça uzadıkça uzayabiliyor. Şimdi ondan bir aparat yapıp motosikletle kask arasında bu bağlantıyı yapsak, motokurye sipariş verilen ürünü teslim edeceğinde kaskını çıkartıp motoruna bıraksa ve öyle çıkıp ürünü bu şekilde teslim etse daha sağlıklı olmaz mı? Çünkü her şeye müsait. Ben motokuryelerin işte böyle bir iş yaptığını söylemiyorum bakın. Motokuryeler kullanılıyor. Motokuryelerin bu durumu kötüler tarafından kullanılıyor. Yazıktır, günahtır. Şimdi motokuryeler de ekmeğinin peşinde. Ama birileri gelip motokurye kılığında eylem gerçekleştiriyor. İşte bizim derdimiz bu. Şimdi bunun için de yapmamız gereken çok basit. Yani bence yapılabilir mi? Yapılabilir. Neden yapılmasın? Yani motokuryeler getirdiği siparişi eve teslim edecekse, kapıdan teslim edecekse bir kere kaskını çıkartma zorunluluğu gelmesi lazım. Ve kaskla sipariş dağıtanlara bir cezai müeyyide uygulamamız lazım. Bunu yapmamız lazım. Motokuryeler de bizi anlayacaktır. Neden? Çünkü dediğim gibi onların bu iyi niyetleri suistimal ediliyor. Birileri tarafından, kötüler tarafından kullanılıyor. Ve ne oluyor bu sefer? Yanlış durumlarla karşı karşıya kalınıyor. Bu nedenle hani buna bir çözüm önerisi noktasında böyle bir çözüm önerimiz var ama farklı bir çözüm de önerilebilir. Ama

siparişler kasksız teslim edilmeli. Ya eve kadar çıkıyor. Şimdi kabul edin ki etrafımızda güvenebileceğimiz insan sayısı o kadar az ki her an her şey olabilecek. Bazen görüyorsunuz işte adam diyor ki haberlerde gitti ayağına sıktı ama birine benzetmiş, alacaklı borçlusuna benzetmiş ama olan kim oldu? Vatandaş oldu. Niye benzediği için? İşte bu tür vakalarda da yani hani benim hasmım yok kardeşim, korkum da yok diyemiyorsunuz artık. Çünkü birine benzeseniz bile işte maalesef böyle bir durumda karşı karşıya kalabiliyorsunuz. O nedenle ben bu konunun bir kere daha ciddi manada ele alınıp kasklı sipariş teslimleri veya kasklı işte bu tarz mekanlara girme olayının önüne geçmemiz lazım. Suçun önlenmesi ve engellenmesi noktasında bence bunu mutlak surette ciddi manada ele almak lazım diyelim. Sevgili kuryelerimiz mutlaka bizi anlamışlardır ne demek istediğimizi. Her işin bir zorluğu vardır ama dediğimiz gibi bu meslekte bu şekilde kullanılmamalı. Dikkat edin, saldırganların büyük bir bölümü kask kullanıyor. Neden? Kendini gizlemek amacıyla. Geliyor, kurşunluyor işte veya molotof atıyor veya işte öldürüyor. Geçen gördük değil mi? Erdemli'de yaşandı, adam bahçesinde oturuyor. Kafasında kasklı biri geldi, onu dövdü. Şiddet uyguladı. Neden? Kafasında kask var. Neden ama? Neden yani? Kendini gizlemeye çalışıyor. Yani tespit edilmesin diye. İşte bu şekilde kullanıldığı için kötü bir sonuçla karşı karşıya bırakabiliyor. Bu nedenle bence bunu ciddi manada ele almak lazım. Kasklı durumu mutlak surette ciddi bir şekilde ele alıp belki de suçların önlenmesi noktasında bir adım da olsa en azından bir çare olur diye düşünüyoruz. Ha, farklı düşünceler vardır bu konuyla ilgili, kaskla ilgili. Ona da eyvallah denir ama buna mutlaka bir çözüm bulmak şart diyelim. Evet, şimdi gazetelere geçelim ve gazetelerin ilk sayfalarını paylaşalım. Akşam gazetesiyle turumuza başlıyoruz. MGK teyit, Türkiye Büyük Millet Meclisi takip edecek diyor. Terörsüz Türkiye yasası mecliste. Yasa sadece PKK-KCK'yı kapsıyor. 1 Haziran 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanlar ve kasten adam öldürme suçu işleyenler kapsam dışı. Af değil erteleme diyor. 15 yıl altındaki cezaların infazı 5, 15 yılı aşanların infazı ise 10 yıl hakim kararıyla ertelenecek. Suç işlenirse infaz sürecek diyor. Erteleme sürecinde terör suçu işlenirse infaz devam edecek. İşlenmezse cezanın tamamı çekilmiş sayılacak diyor. 6 ay süre tanınacak. Yasadan faydalanmak isteyen MGK kararının yayınlanmasını takip eden 6 ay içinde başvurabilecek diyor. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir viraja dönüldü. 12 maddelik yasa teklifiyle terör örgütü üyeleri için bir hukuki çerçeve çizilecek. PKK-KCK varlığı fiilen sona erecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi bir af niteliği taşımıyor. Bir devlet politikası olan süreçte öncelikle terör örgütünün fesi ve silahsızlanması güvenlik kurumlarınca tespit edilecek. Bu tespit MGK tarafından teyit edilecek. Teyidin resmi gazetede yayınlanmasını müteakip örgüt üyeleri için çerçevesi ve istisnaları belli olan hukuki adımlar atılacak. Süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kurulacak komisyon takip edecek. Öcalan ve örgüt yöneticileriyle silahlı terör saldırısına karışan üyeleri kapsamayacak. Yasadan yararlanarak Türkiye'ye gelen örgüt üyeleri 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak diyor. 360 vekil imzaladı. Yasa teklifine AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, DEM, Hüdapar ve Yeni Yol grubu imza verdi. Feshedilmiş örgüt tanımı yapan ve geçici nitelikteki yasa teklifine ilk imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli attı yasaya. Cumhuriyet Halk Partisi de destek verdi. İyi Parti karşı olduğunu duyurdu. Yeni Parti tavır belirleyemedi. Tasarının görüşülmesine yarın komisyonda başlanacak deniyor sevgili izleyicilerimiz.

Yani terörist Türkiye sürecinde PKK KCK filan sona erecek diyor sevgili izleyicilerimiz. 12 maddelik yasa teklifi. Şimdi aslında hepimiz çok merak ediyoruz. 12 maddelik yasa teklifi çerçeve yasa nedir? Neleri kapsıyor? Hemen onu bir inceleyelim. Yani aslında baktığımızda şöyle bir durum sevgili izleyicilerimiz, konuyla ilgili başlıkları aktaralım. Hangi suçları kapsadığı ile ilgili önce kanun kapsamına giren suçlar şu şekilde sıralandı: PKK, KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma, örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen diğer suçlar, 6.415 sayılı terörizm finansmanının önlenmesi hakkında kanun kapsamında örgüt lehine işlenen suçlar deniyor sevgili izleyicilerimiz. Kasten öldürme kapsam dışı bırakıldı diyor. Teklifte kapsam dışı tutulan istisnalar net bir şekilde çizildi. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bu kanundan yararlanamayacak. Soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi söz konusu olacak. Kesinleşmiş cezalarda infaz ertelenmesi yapılacak. Zaman aşımı duracak, hak yoksunlukları giderilecek denmiş. Uygulama ve Koordinasyon Kurulu olacak sevgili izleyicilerimiz. Meclis İzleme Komisyonu ve Teslim Süreci. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde 17 üyeden oluşan bir izleme komisyonu kurulacak. Örgüt üyelerinin teslim olması ve silahların kayıt altına alınmasına ilişkin usuller, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkların hazırlayacağı ortak genelge ile belirlenecek. Başvuru için 6 aylık bir süre tanınacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasından itibaren 6 ay içerisinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya görevli kurumlara yazılı başvuruda bulunma zorunluluğu var. Eğer bulunmazsa bundan yararlanamayacak deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, başvuru süresi 6 ay, PKK ismen yazıldı diyor. Teyit tespit mekanizması için 8 üyeli özel bir kurulun, mecliste izleme kurulu oluşturulacağı, siyasete dönüş otomatik olmayacak diyor. Bu arada yeni soruşturma için de kurul izni olacak. Bazı suçlar ve Öcalan kapsam dışında gibi maddeler yer alıyor bu çerçeve yasayla birlikte. Evet, ve kötü niyet besleyenlere cevap oldu diyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası yasa teklifi ve gelinen süreçle ilgili konuştu. Yasa teklifiyle 2 yıllık süreci en önemli aşamasına gelmiş olduk. Yumruk yumruğa gelmemizi isteyenlere karşı kol kolayız. Bu bölgemizde kötü niyet besleyenlere verilen bir cevaptır. Bunun yansımaları pozitif olacaktır. Terörün gündemden çıkmasıyla birlikte siyasi iklim daha çok oksijene kavuşacaktır. Artık ince işçilik yapacağız, daha özenli dil kullanacağız demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş Devlet Aklı ile millet irfanı buluştu açıklamasına yer vermiş. Meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu. Kardeşliğimiz daha da güçlenecek diyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'de 1.000 yıllık kardeşliğimiz tescillendi diyor. 1.000 yıllık kardeşliğimiz tescillenmiş, 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır denmiş. AK Parti Grup Başkanı Güleç, her vatandaş bu sürece katkı vermeli demiş. Şehitlerimizin, gazilerin haklarını ortadan kaldıracak bir konumda olamayız. Hedef 86 milyon için barış ortamı. Herkes buna katkı vermeli demiş. Ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti adına barışa ve ortak geleceğe imza attık yorumu yapmış. Bu imzalar barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış imzalardır. Değerlidir ve önemlidir. Yasa şimdiden 86 milyona hayırlı olsun denmiş bu arada. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ortaklığıyla hazırlanan çerçeve yasa 360 vekilin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirsizliklerle dolu süreç diyor. Kim nasıl silah bırakacak sorularının

0: net yanıtı yok deniliyor. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti, Hüdapar ve Yeni Yol Partisi'nin ortak imzasıyla sunulan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geldi. PKK-KCK terör örgütüne yönelik düzenlemenin fiilen yaşama geçmesi, Milli Güvenlik Kurulu'nun örgütün silah bıraktığına yönelik tespit kararının resmi gazetede yayınlanmasına bağlandı ancak takvime ilişkin net bir tarih verilmedi diyor. Örtülü af mı geliyor diye sorular oluşuyor. Silahlı eyleme karışmayan, örgüt üyeliği, yardım ve propaganda suçlarından soruşturulan ya da hüküm giyen kişilerin cezaları infazı 5 ile 10 yıl süreyle erteleniyor. Yasa önerisindeki soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyet ertelemelerine ilişkin ifadeler örtülü af tartışmalarında gündeme getirdi diyor. Evet ve şimdi gündemin diğer detaylarını almak üzere de Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz. Ve ben sözü hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na bırakıyorum.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. Günaydın İçer TV ve Sun TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum efendim. Ve şu saat itibariyle gündemde öne çıkan ve tartışılan ve gün boyu da tartışılması muhtemel konular nelerdir? Onlara bakalım. Şimdi tabii önemli bir gelişme yaşandı. Dün terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi ve terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve en önemli, belki de en önemli safhayı temsil edecek ve en önemli safhayı düzenleyecek yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Şimdi tabii kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen konu ile ilgili teklif, yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturması öngörülen ve milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi adını taşıyan teklif, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen teklif yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasını taşıyan teklife DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Hüdapar, Yeni Yol Partisi ve bağımsız milletvekillerinden destek geldiğini açıkladı. Şimdi 12 maddeden oluşan bu çerçeve yasa teklifinin 7 Ağustos Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi, daha sonra genel kurul gündemine alınarak hafta sonu yasalaştırılması planlanıyor. Yasanın kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verecek, tatile girecek efendim. Çok büyük ihtimalle de bu çerçeve yasanın 7 Ağustos Cuma günü görüşüldükten sonra yasalaşması bekleniyor ve sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek 1 Ekim tarihine kadar. Şimdi tabii çerçeve yasanın içeriği önemli. İçeriğiyle ilgili eleştiriler var. İçeriğini anlatan açıklamalar yapılıyor. Şimdi önce şunu da belirteyim ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da bu yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasıyla, teklifinin meclise sunulmasıyla ilgili de bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Şimdi tabii bu süreci, terörsüz Türkiye sürecini başlatan isim, önemli isim, MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de teklifin meclise sunulması sonrasında bir açıklama yaptı. Ve bu açıklamasında Devlet Bahçeli umut hakkını, terörist başı Öcalan için umut hakkını yineledi, tekrar etti. Şimdi Sayın Bahçeli çerçeve yasa teklifine atılan imzayla, ki kendisi de imza attı, bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tescillendiğini

0: söyledi ve terörist başı Öcalan için de umut hakkından faydalanması yönündeki çağrısını tekrar etti Sayın Bahçeli. Bu da önemli. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni partiyi kuran yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den de bir açıklama geldi. Özgür Özel de bir eleştirisini tekrar etti. Şimdi yeni parti genel başkanı Özgür Özel, AK Parti ve MHP'nin çerçeve yasa teklifinin hazırlanması sürecini gizlilik içerisinde yürütmesinin bir hata olduğunu belirterek ki geçmişteki bu konuyla ilgili çalışmalara bakacak olursak toplumun birçok kesiminden, sıradan vatandaşlardan dahi ne oluyor, ne bitiyor, neler olacak, öngörüler nedir, hiçbir şey bilmiyoruz, düşünemiyoruz çünkü bize hiçbir şey bildirilmiyor, söylenilmiyor, her şey kapalı kapılar ardında konuşuluyor, tartışılıyor, kararlar alınıyor, sonrasında açıklanıyor, bu demokrasiye uygun değil şeklinde de açıklamalar vardı. İşte bu konuya işaret ediyor Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok. Yani biz CHP'den ayrıldık ama CHP Genel Başkanı iken de aynı konuda ne düşünüyorduysak ben ve arkadaşlarım ve yönetimimiz yine aynı şeyi düşünüyoruz bu konu hakkında. Terörsüz Türkiye süreci ve bu çerçeve yasa ve meclise sunulan bu çerçeve yasa teklifi hakkında aynı şeyi düşünüyoruz. Ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir yol izlendi. Bunun da bilinmesini istiyoruz ve bunun da dikkate alınmasını istiyoruz dedi Özgür Özel yapmış olduğu açıklamada. Şimdi bu tabii bu konu Türkiye gündeminde, terörist Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya girilmiş olması çok önemli. Ve bununla ilgili tartışmalar da devam ediyor ve devam da edecek. Bu Türkiye gündeminde yer alan en önemli konu olmakla birlikte dünya gündeminde de yer alan ülkemiz açısından önemli bir durum. Terörist Türkiye sürecinde gelinen bu nokta. Şimdi devam edelim. Şimdi tabii eleştiriler var Terörist Türkiye sürecine ve gelinen noktaya, bundan sonra izlenecek olan yola. Sayın Özel'in değindiği gibi toplumun geniş kesimlerinin bu konu hakkında bilgilendirilmeden bu yola devam edilmesine yönelik eleştiriler var. Bu eleştiriler de daha çok şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarından geliyor. Şimdi tabii bu konuda bu konuya da, yani şehitlerin, şehit yakınlarının, gazilerin, gazi yakınlarının kaygıları var. Bu kaygılar nasıl giderilecek şeklinde de sorular sorulduğunda bu konuya değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Göktaş, şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizle beraber terörsüz Türkiye sürecini inşa edeceğiz. Onların hassasiyetleri doğrudan komisyon raporlarına da intikal etti. Dolayısıyla bu kanun teklifinde şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetinin özellikle temel ilke olarak gözetildiğini vurgulamak istiyorum açıklamasını yaptı. Tabii bu konuyla ilgili olarak, yani terörist Türkiye sürecinde gelinen noktayla ilgili olarak çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasıyla ilgili olarak bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da bir görüşme gerçekleştirilecek. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde Milli Güvenlik Kurulu'nda da bu durum masaya yatırılacak, eline boyuna tartışılacak. Bunu aktaralım. Şu anda gündemde yer alanlara değindim, konulara değindim efendim. Gün içerisinde birlikteliğimiz devam edecek. Teşekkür ediyorum. Söz Tekin Darşap'ta.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için ve devam ediyoruz gazetelerimize. Sıradaki gazetemiz Diriliş Postası. Terör propagandasından kurtuluş adımı diyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal birleşmenin güçlendirilmesi

0: dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti grubuna son şekli verilen düzenleme bireysel başvuru sistemi 6 aylık başvuru süresi ve sürecin takibi için oluşturacak yeni mekanizmaları içeriyor diyor. Teklifte öne çıkan başlıkları sıralamış gazete. Başvurular bireysel olarak yapılacak. Başvuru süresi 6 ay ile sınırlandırılacak. Süreci koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda 8 üyeli değerlendirme ve koordinasyon kurulu oluşturulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde ayrıca bir izleme kurulu kurulacak. Ağır suçlar düzenleme kapsamı dışında tutulacak. Düzenlemeden yararlananlar hakkında aynı kapsamda yeni soruşturma açılması belli usullere bağlanacak. Sürecin uygulanması ve denetimi ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülecek denmiş sevgili izleyicilerimiz. Ve Hürriyet gazetesi Türkiye başaracak diyor. Yaklaşık 2 yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımı olan ve PKK'nın tasfiyesini sağlayacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi dün geniş bir uzlaşmayla meclis başkanlığına sunuldu haberine yer vermiş sevgili izleyicilerimiz. Ve geçiyoruz Karar Gazetesi'ne. Süreçte en kritik aşama diyor Karar Gazetesi de. Bahçeli'nin 22 ay önce başlattığı çözüm sürecinde kritik aşamaya geçildi. Son ana kadar hem kamuoyundan hem de siyasi partilerden içeriği sır gibi saklandığı için muhalefetin tepkisini çeken çerçeve yasa taslağı 592 vekilden 360'ın imzasıyla nihayet meclise sunuldu diyor. Ve yeni partiye hoş geldin fezlekesi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın sürecinde hakkında 55 fezleke düzenlenen Özgür Özel'e bu kez yeni parti lideri olarak dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında Müttin Böcek soruşturması kapsamında zincirleme şekilde rüşvet aldıkları iddiasıyla fezleke düzenlendi. Dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekeye Profesör Doktor İzzet Özgenç'ten itiraz geldi. Profesör Özgenç söz konusu iddiaların parti içi aday belirleme ve kurultay süreçleriyle ilgili olduğuna dikkat çekerek suçlamaların milletvekili görevinin icrasıyla bağlantısının bulunmadığını savundu. Gerçek olup olmadığı bir yana iddia konusu para transferleri bağlamında rüşvet suçu oluşmaz dedi. Ve Korkusuz Gazetesi PKK'ların af yola çıktı. Akıllara yerel seçimdeki o iddia geldi. Kandil'den gelen hapisten çıkan sayaç mı okuyacak diyor. İktidar yanları 2023 seçiminde İmamoğlu kazanırsa elektrik sayacını PKK'lılar okuyacak demişti. Şimdi vatandaşlar serbest kalacak binlerce terörist için başlıktaki soruyu soruyor diyor. Kandil'den gelen hapisten çıkan sayaç mı okuyacak diye soruyor. Ve Milat Gazetesi Terörsüz Türkiye Yasası Meclisi MGK'nın fesih kararı başlangıç noktası diyor. 360 vekil imzasıyla 12 maddeden oluşan Terörsüz Türkiye Yasa Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu denmiş. Ve çember daralıyor. Adı yolsuzluk ve kara para iddialarıyla anılan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçen Veli Ağbaba'nın danışmanının ardından Ağabey de yakalandı. Cumhuriyet Halk Partili Avcılar Belediyesi'nin ünlük yolsuzluk operasyonunda da 12 gözaltı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ünlük yolsuzluk soruşturmasında Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Ve Milliyet Gazetesi yeni dönemin anahtarı diyor. Terörsüz Türkiye Yasası 5 partiden 360'ın üzerinde vekilin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğu MGK, örgüt bitti silahlar teslim edildi demeden yasa hükümleri uygulanmayacak. Ve Sabah gazetesi kardeşlik mutabakatı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir adım atıldı. 50 yıllık terör belasını bitirecek, annelerin gözyaşlarını dindirecek yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu deniliyor. Ve Sözcü gazetesi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, Hüdapar, Cumhuriyet Halk Partisi imza attı. İşte açılım yasasının özeti bu. Önce teslim, sonra gözetim diyor. Açılım yasa teklifi 356 vekilin imzasıyla meclise sunuldu. İlk adımı PKK atacak, elindeki silahları teslim edecek. Bu adım teröristlerin cezasının 5 ila 10 yıl ertelenmesi izleyecek denmiş. Ve Takvim Gazetesi rezaletin yeni hali diyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki yolsuzluklar rezalet boyutuna ulaştı. Başkanların ahlaksız ilişkileri ayyuka çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni partiyi kuran ekipte son rezaletlere arka çıktı. İzmir Menderes'in sevgilisine ben yüreğim parayım bebeğim ve Ekrem'i özgür yedi diye mesajlar atan belediye başkanı İlkay Çiçek'in rüşvet çarkı ortaya döküldü. 22 dakikalık ses kayıtları İmar Müdürlüğü'nün müteahhitlerden 800 bin lira rüşvet istediğini ve müteahhidin taksit talep ettiğini bilgeledi. Çiçek'in yardımcısı Rüzgar Sönmez de yakalandı diyor. Ve aile tipi yağma diyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir yapıdaki operasyonda Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alındı. İhaleyi alan yandaş firmanın yapı denetimini de üstlenip kendi kendini denetlediği anlaşıldı. Ağbaba'nın hem yeğeninin hem de ağabeyinin skandala karışması aile tipi yağmayı kanıtladı diyor. Ve makamda gizli geçit diyor. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Erdal Beşikçioğlu ve ekibinin Etimesgut Belediyesi'nde çikolata kutusuyla rüşvet aldığı belgelendi. Meclis üyesinin makamındaki gizli bölmeye müteahhitlerin poşet içinde 1 milyon lira bıraktığı itiraf edildi. Ve son gazete, 40 gün herkes kazandı diyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasaya attığı imzanın 1000 yıllık kardeşliği bir kez daha tescillediğini belirterek Türkiye ile Kürdü ile dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazandı, 86 milyon vatandaşımız kazandı dedi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Meydanlardan tanır tanıyan
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi.

0: Sınırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde hem iklim kriziyle mücadele ediyor hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Riski Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamında Akdeniz, Soroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar Ali 385 Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin yaz okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulundan yaklaşık 250 öğrencim günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda teleskopla güneş gözlemi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına müzik ve eğlence katan Yaz Dostum konserlerinin adresin bu kez Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Öner sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz.

0: TV Çatı ve Sen Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde ülkemizin en önemli gündem konusu olan Teröristli Türkiye süreciyle ilgili gelişmelere bakacağız ve tabii ki meclise gelen çerçeve yasa kamuoyunda da tartışılmaya devam ediyor. Evet. Şimdi yeni yasayla, yeni yasa düzenlemeleriyle ilgili beklentiler nedir ve amacı, hedefine yönelik tabii ki iktidarın özellikle önemli beklentileri var. İşte tam da bu noktada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e dönüyoruz ve Çelik konuya ilişkin olarak bakalım nasıl bir açıklama yapmış.
1: Siyaset yapıyoruz. İçinde hareket ettiğimiz
0: Ömer Çelik, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin olarak şöyle konuştu, dinliyoruz.
1: Arasında konuşuyoruz. Ve her zaman da şunu söylüyoruz. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri etrafında hareket ediyoruz diye. Ha, birisi bu sürece karşı olabilir. Fakat ihanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Yani birçok eleştiri getirebilir, getirmek isteyen, ama böyle işte ihanettir benzeri cümleler siyasetçinin kuracağı cümleler değil. Eğer bu cümleleri kuruyorsanız parlamento niye var? Siyasi partiler niye var? Hepimizin beraber hareket ettiği meşruiyet zemini niye var? Bugüne kadar tabii ki herkesin diyorum eleştiri hakkıdır. Fakat bu ve benzeri anti siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı. Yani bu mesele, biz sizin bu yönteminizi beğenmiyoruz. Yöntem şudur, şunların denenmesi gerekir, şu şekilde bakılması gerekir şeklinde bir vizyon ve kapasite hiçbir şekilde görülmedi. Bir de şöyle bir şey vardır, siyasetçinin vizyonunun bittiği yerde cümleler agresifleşir ve galis hale gelir. Yani bunun makul bir şekilde konuşulması lazım. Ve üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclistir. İki kere gazi olmuştur. Burada bunların sükunetle konuşulabilmesi gerekir. Ama sürekli olarak İYİ Parti milletvekillerinin bunu bir kavgayla konuşması kendileri için de iyi bir şey değil. Ha, sonuçta ben bu yönteme katılmıyorum. Ben şu yöntemi tercih ediyorum diyebilirler. Bu başka bir şeydir. Ama burada siz bir ihanet dediğiniz zaman, o zaman bu şekilde konuşanların geçmişte, bu cümlelerle konuşanların geçmişte neler yaptığının Türkiye'deki siyasi arkeolojisi bellidir. Dolayısıyla kendinizi o kampa sokmayın. Gidin başka cümlelerle konuşun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile ihanet kelimesi asla yan yana gelmez. Bunu sokaktaki hiçbir vatandaşımıza kabul ettiremezsiniz. Bunu bu şekilde ifade ettiğinizde vatandaşımızdan alacağınız cevap bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Bahçeli ile yan yana gelecek kelime vatanseverliktir. Birileri ihanet için adres arıyorsa başka yerlere baksınlar. Birincisi bu. İkincisi, şimdi bu sivil gemiler meselesinde daha önce uyardık. Karadeniz'in güvenliğinin riske atıldığını söyledik. Ve Karadeniz'de çok daha fazla saldırının ortaya çıkması, Karadeniz'de askeri gemilerin dışında artık sivil gemilerin hedef alınması gerçekten bu savaşı başka boyuta taşıyacak bir takım riskler barındırıyor. Burada Türkiye, bakın hatırlayınız, tahıl koridoruyla burada esasında Karadeniz'deki gerilimin azaltılması bakımından

0: tarafı olmak ya da bu savaşta müdahil olmak ya da belli bir ülkeye destek vermek için boğazların kullanımıyla ilgili Türkiye'ye baskı demeyelim de çok yoğun bir şekilde Türkiye ile temasta bulundular. Ama Türkiye Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni tavizsiz bir şekilde uyguladı. Ve burada bazı kendi müttefiklerini de bu yaptığınız yanlıştır diyerekten karşısına alarak. Dolayısıyla Türkiye'nin Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni bu derece dirayetli uygulaması, kendi müttefiklerinin bu yoğun temaslarını hatta zaman zaman işte baskılarına rağmen bu Türkiye'nin Karadeniz'in güvenliği açısından en doğru yerde olduğunu gösteriyor. Türkiye'ye ait sivil gemilerin hedef alınması asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bunu en ciddi şekilde kınıyoruz. Bunun tedbirinin alınması lazım. Gerçekten bunun tahammül edilecek bir tarafı kalmamıştır. Bu şekilde yapılması başka ülkeler açısından aslında çatışmaları derinleştiren, daha kötü boyuta götüren.
1: Teneffüs Türkiye süreciyle ilgili olarak meclise getirilen çerçeve yasaya AK Parti, MHP, DEM, Cumhuriyet Halk Partisi, Hüdapar gibi partiler destek verdiler. Ama İyi Parti karşı duruşunu ortaya koymaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Fatih Erbakan söz konusu çerçeve yasanın referanduma getirilmesiyle ilgili evet söylemlerini dile getirdi. Tabii ki gözler Yeni Parti'ye çevrildi. Yeni Parti söz konusu çerçeve yasasını inceledikten sonra kararını vereceğini açıkladı. Tabii bu arada kamuoyundaki yankılarını da hesaba katacaktır. Bakalım Yeni Parti çerçeve yasayı imzalayacak mı, imzalamayacak mı? İmzalarsa farklı bir yol izlemiş olacak. Çünkü önümüzdeki süreçte farklı yasaların da meclise gelmesi bekleniyor. Öte yandan söz konusu yeni anayasa ve bir referandum olursa Cumhur İttifakı ile aynı hizada yerini almış olacak şeklinde bir değerlendirme de var. Onun da altını çizelim. Peki çerçeve yasada neler var? Ona bakıyoruz. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yeni anayasa, yeni çerçeve yasadaki kanun maddelerini tek tek sıraladı ve konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bu konularda ortak diğer kurumların görüşlerini almak suretiyle bu çalışmanın nerede nasıl yapacağına dair bir yönetmelikle de beraber bu çalışmayı tamamlamış olacak. Peki süre arkadaşlar önemli. Süre başlığı yine burada raporumuzda geçici ve müstakil özel bir kanun hedefi vardı. Süremiz bu mekanizmaların tamamı teyit mekanizmasıyla beraber Milli Güvenlik Kurulu kararı olarak resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren 6 aylık başvuru süresi başlıyor. İlgili başsavcılıklarında bu müracaat başlayacak. Yurt dışında olanlar için de yine kurulumuz gerek büyükelçiler, gerek başkonsolosluklar, konsolosluklar müracaatıyla beraber başlayacaktır. Yine raporumuzda süreçte görev alanlara yönelik yasal güvence sağlanması diye bir başlık vardı. 10. maddede de bu kanun kapsamında verilen görevlerle ilgili olaraktan görevi yere getiren çalışanlarla ilgili olaraktan hukuki, idari veya ceza sorumluluğu olmayacağına dair de bir maddeyi burada derc etmiş oluyoruz. 11 yürürlük maddesi, 12 yürütme maddesi. Teknik olarak kanun teklifimiz bu şekliyle beraber tamamlanmış oluyor. Ben emeği geçen bütün milletvekillerimize, uzmanlığı olan kamu kurumlarındaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kararlı duruşu, yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yol gösterici, ufuk açıcı açıklamaları, yine kararlı duruşu, bizlere destekleri çok kıymetliydi. Yine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. DEM Parti gerek İbrali heyeti, gerekse eş başkanlar her süreçte bu manada olumlu katkıları oldu. Sağ olsunlar. Tabii olumsuz

0: beyanları da geçti. Doğrudur, yanlıştır. Ben şunu arz ediyorum bundan sonraki süreçte de. Bu bir kendi oluşum içinde, gerçekliği içinde uzun uğraşların, komisyonun uzun çalışmalarının geldiği bir nokta. Bu kadarını yapabiliyoruz. Bundan sonra da gerek kanun uygulamasında gerekse de kurulun çalışmalarında çok farklı ihtiyaçlar, farklı durumlar ortaya çıkabilecektir. Zaten biz bu kurula yetki veriyoruz. Bu tasfiye sürecinden sonraki aşamada gerek adli, gerek idari, gerekse de yasal düzenlemeler noktasında her zaman bu çalışmalar ortaya konulabilecektir. Yine önümüzdeki dönemlerde de biz ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme, gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacaktır. Çünkü çok değişken bir yapı. Uluslararası konjonktürün, bölgesel krizlerin de bu konuda etkisi yadsınamaz. Ben o yüzden aziz milletimiz şundan müsterih olsun. Çok net bir şey yapıyoruz. Bu topraklarda, bu coğrafyada, sadece ülkemizde değil, bölgede, diğer ülkelerimizde de kardeşliğin, barışın, huzurun, güvenliğin sağlanması noktasında biz çalışmalar yürütüyoruz. Biz biliyoruz ki yaklaşık 50 yıldır bu ülkede derin acılar yaşatmış. Birçok manada olaylara, derin acılara yol açmış, olaylara yol açmış, saldırılara yol açmış. Şehitlerimizin, gazilerimizin bu manada biz hakların, hukuklarını ortadan kaldıracak veya zarar verecek asla bir konumda olamayız. Öyle bir hedefimiz olamaz. Ama şunu da biliyoruz ki Türkiye gelecek ikinci yüzyıla, Türkiye yüzyılına daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği ve hayatının daha da iyileşeceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz.
1: Evet, Tereddüt Türkiye süreciyle ilgili gelişmeleri sizler için takip edip aktarmaya devam edeceğiz. Ama tabii ki örtülü bir af teröristlere. Evet, bunun üzerine İYİ Parti sık sık açıklamalar yapıyor ve gazi ve şehit aile yakınlarının konuya ilişkin olarak tepkileri de var. Fakat hem bölgesel hem de ülke sınırları içerisinde terör örgütü PKK-KCK'nın feshedilmesi, tabii ki yasanın da bir şekilde ceza indiriminin kurallara bağlı olması, denetleme ve koordinasyon kurulu tarafından takip edilecek olması, öte yandan söz konusu yasaların ancak ve ancak silah bırakıp örgüt kendini gerçek anlamda feshettiği zaman resmi gazetede bunlar yayınlanacak. Ondan sonra yürürlüğe gireceği şeklinde tabii ki orada söz konusu yasalarda bir yaptırım da var. Takip edilecek. Kamuoyu bir an önce silahlar sussun, gözyaşı dinsin şeklinde bir beklenti içerisinde. Evet, şimdi Türkiye'nin gündem konusunda başı çeken ikinci konu tabii ki Yeni Parti. Yeni Parti'de yapılanma illerde, ilçelerde hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeniden bir şekilde CHP'den ayrılanların yine CHP'li duruşlarını devam ettirerek Yeni Parti'ye geçişlerini takip ediyoruz. Anketler Yeni Parti'nin ikinci sırada yer alacağına dair bir takım verileri de paylaşıyor. Tabii hangi bölgede Yeni Parti güçlü olur, hangi bölgede bekledikleri gücü bulamaz, onu da önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. Ama CHP'de görevden almalar ve yeni atamalar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Ardahan, Çankırı,

0: Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli il başkanlıklarına atama yapıldığını açıkladı.
1: Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş bulunuyor. Adı da bir hayli uzun, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi. Bu teklife ilişkin yine MYK'mıza ayrıntılı değerlendirmelerde bulunuldu. Bu teklif kapsamında bir ön açıklama metni sanıyorum paylaşıldı basınla da, çünkü biz en son toplantıdaydık, paylaşılıyor olması gerekiyordu. Sayın Grup Başkanımızın, her iki Grup Başkan Vekilimizin ve Adalet Komisyonu Sözcümüz İnan Alp Bey'in imzalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu metne de imza atmış oldu. Bildiğiniz üzere terörsüz Türkiye sürecine esas teşkil eden sorun çok boyutlu bir sorun ve Cumhuriyet Halk Partisi geleneği, önceki partileriyle beraber bu soruna en çok sahip çıkan ve bu meseleyle ilgili en cesur sözleri en zor zamanlarda söylemiş bir partidir. Onun dışında parti içine ilişkin meseleler konusunda da sayın basın mensupları yine her hafta olduğu gibi değerlendirmelerde bulunduk. Bildiğiniz üzere bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kurultay sürecinin başlatılabilmesi, ki kongreler süreci bunun önemli bir aşamasıdır, ilk aşamasıdır, azami çabayı sarf ediyoruz. Ve partiyi kongrelerin başlatılması ile ilgili kamuoyuyla paylaştığımız tarihte hazır hale getirebilmek için de örgütlerimize bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Her hafta burada ben sizin karşınıza çıkarak il ve ilçelerde yapmış olduğumuz düzenlemeleri, almış olduğumuz kararları açıklıyorum. Bu çerçevede bizim amacımız, muradımız Ağustos ayının sonuna geldiğimiz zamana kadar geçen süre içinde partimizin kongreleri başlatabileceği olgunluğa örgütümüzü kavuşturmak. Bu çerçevede Eylül ayının başında, belki önümüzdeki hafta içinde tam tarihi de verebiliriz. Çünkü aynı zamanda bu örgütsel düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri tamamlayarak Eylül ayının başında tam tarihli bir kongre takviminde ilan edeceğiz. Yani Eylül ayının başında başlamak üzere kongreleri ilan edeceğiz. Bu çerçevede örgütlerimizi hazır tutmak üzere yapmış olduğumuz değerlendirmelerde 8 tane ilimize görevlendirme yaptık, il başkanı atadık. Bunları şimdi size sunmak isterim. Ardahan ili için, boş bulunan ilimiz için Temel Aşar arkadaşımızı, Çankırı için Kamil Akdoğan arkadaşımızı, Erzincan için Şevki Akta arkadaşımızı, Kahramanmaraş için Esat Şengül arkadaşımızı, Karabük için Burak Onur Gündüz arkadaşımızı, Kırklareli için Özgür Kaya arkadaşımızı, Kilis için Mustafa Curatoğlu arkadaşımızı ve Kocaeli için de Selman Yıldırım arkadaşımızı görevlendirmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla biz illerimizle ilgili süreci kahir ekseriyetle tamamlamış oluyoruz. Eksik bıraktığımız birkaç tane ilimiz var. O ilimizde önümüzdeki hafta yapacağımız değerlendirmelerle tamamlamış oluyoruz. İllerle ilgili bu süreç tamamlandıktan sonra, tamamlanan illerde zaten bir süreç yürüyor, İlçelerle ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Atadığımız il başkanlarıyla beraber onlar zaten peyderpey ilerliyor. Onları da biz Ağustos sonu itibariyle tamamlamayı ve partimizin bütün örgütünü kongreleri yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. İstanbul ilimizde 22 ilçemizde görevlendirmeler yapıldı. Bildiğiniz üzere İstanbul ilimizin 39 ilçesinin hemen tamamında bir boşalma durumu söz konusuydu. Bu ilçelerimizi biz harekete geçirmek üzere 22 ilçede değerlendirme yaptık ve bu ilçeleri de ilçe başkanlıkları düzeyinde atamış oluyoruz. Önümüzdeki haftada kalan ilçelere ilişkin bir değerlendirme yapılarak İstanbul süreci de tamamlanmış olacak. Benim sizlerle paylaşacağım, yani MYK'nın gündeminde hem Türkiye'ye dair hem partimize dair değerlendirmelerimiz, kararlarımız bu şekildedir.
0: İç siyasetteki gelişmeler tabii ki dışarıda olup biteni gölgeliyor. Şimdi sayın izleyiciler, tabii ki alınan bilgilere göre yeni partiye geçişler CHP'den devam

0: edecek. Ama belediye başkanları henüz kararını vermiş değil. Ne geçeceğiz ne de geçmeyeceğiz söylemini kullanmıyorlar. Ortada bir duruş sergiliyorlar. Bu bağlamda olaya baktığımız zaman özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ortaya koyacağı tutum çok önemli. Çok önemli. Nihayetinde önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi hala gündemde olan Mansur Yavaş'ın bir şekilde artık duruşunu ortaya koyması gerekiyor. CHP'de mi kalacak? Yoksa yeni partiye mi geçecek? Bu çok önemli. Öte yandan zaman zaman farklı bilgiler de akmıyor değil. Tarsus Belediye Meclisi'nden CHP'li meclis üyelerinin istifa ettiği bilgisi de var. Yani Tarsus Belediye Başkanı Boltaç'ın da yeni partiye katılacağına dair evet yine kulis bilgileri var. Öte yandan yeni partinin sadece CHP'den ayrılanlarla örgüt kurmaları halinde başarılı olamayacağına dair analizlerin de sık sık yapıldığını görüyoruz. Bu bağlamda 83 yılında, 2002 yılında, değil mi? O 74 yılında başarıları tekrarlayabilmesi için yeni partinin dört eğilimi birden bir araya getirmesi gerekiyor. İşte ilçe örgütleri kurulurken bu çok önemli bir konu. Bakacağız. Evet, ama bir gerçek var. Yeni partiyi konuşmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Çünkü kurulduğu gün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet partisi hüviyeti kazanan yeni parti ister istemez iktidarla yarışacak, yani AK Parti ile yarışacak bir parti olarak artık kendini göstermiş durumda. Şimdi efendim isterseniz gelin son gelişmeleri almak üzere gündemdeki konularla ilgili bilgi aktarması için Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanalım. Sonra stüdyo konuklarım olacak. Malumunuz Özel Bağışış Yörükler Derneği'nin bir etkinliği vardı. Çok da önemli bir etkinlik. Yüksek de katılım var. Ertelenmişti ama işte o erteleme sona erdi ve bu cumartesi günü söz konusu etkinlik yapılacak. Onun detaylarını dernek başkanı ve yöneticisiyle beraber stüdyomuzda konuşacağız. Şimdi Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanıyoruz.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum ve şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular nelerdir, onlara değinelim. Şimdi tabii Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir döneme girildi, en önemli döneme girildi ve dün çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Şimdi tabii bu yasanın Cuma günü 7 Ağustos tarihinde görüşülmesi ve yasalaşması bekleniyor ve o tarihten sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekim ayına kadar tatile girecek. Şimdi tabii bu meclise sunulan çerçeve yasaya şu ana kadar 360'a yakın milletvekili imza atmış durumda. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bugün sabah saatlerinde gazetecilerle sohbet ederken 420'nin üzerinde imzanın atılmasını beklediklerini söyledi. 7 Ağustos tarihine kadar bu çerçeve yasa teklifine. Şimdi tabii çerçeve yasa meclise sunuldu ve Cuma günü mecliste görüşülecek. Destekler var. Bununla birlikte tabii tepkiler de var, eleştiriler de var ve bunlar gündemde yer alıyor. Bununla birlikte tabii bugün Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde toplanacak ve bu konuda, yani Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta ve meclise sunulan 12 maddelik çerçeve yasa ve bu yasanın kabulü sonrasında izlenecek olan yol, Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın yönetiminde yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınacak efendim. Siyaset tamamen bu konuya kilitlenmiş durumda. Tabii sadece siyaset değil, aynı zamanda ekonomi de ve sosyal yaşam da bu konuya kilitlenmiş durumda. Bu Terörsüz Türkiye sürecinde izlenecek olan yol ve alınacak olan yoldaki yaşanılanlar, özellikle de olumlu anlamda yaşanılanların Türkiye'de ekonomiye ve sosyal yaşama da ciddi katkılar, artılar katması bekleniyor. Şimdi tabii gündemde dokunulmazlık dosyaları da var. Yeni partili Bingöl'le ilgili olarak Tekin Bingöl, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, Yeni Parti Milletvekili Tekin Bingöl meclise gönderilen dokunulmazlık fezlekeleri hakkında bugün Numan Kurtulmuş'la bir görüşme gerçekleştirecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne son olarak dün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki dokunulmazlık fezlekeleri gönderilmişti. Tekin Bingöl'de Numan Kurtulmuş'la bu konuda bir görüşme yapacak. Numan Kurtulmuş'la mecliste. Bu da gündemde yer alıyor, dokunulmazlık dosyaları. Şimdi tabii son saatte yaşanan önemli bir gelişme de Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili. Şöyle, 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir ve dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bilirkişi raporunun ardından Baraj Gölü'nde not ve makas bulduklarını beyan eden iki su altı dalgıcı delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında Gülistan Doku'nun aranması sırasında Tunceli'de Baraj Gölü'nde bir not, bu davayla ilgili, Gülistan Doku davasıyla ilgili bir not ve makas bulduklarını belirten iki su altı dalgıcı delil karartma suçlamasıyla tutuklandılar. Böyle bir gelişme Gülistan Doku soruşturmasında yaşandı. Şimdi bir de tabii şimdilerde sosyal medyada öne çıkan bir konu var. O da şu, Kuzey Kıbrıs'la ilgili. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de, tüm Kıbrıs genelinde olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aşırı sıcaklar var ve aşırı sıcaklar nedeniyle de çalışma hayatına bir kısıtlama getirildi. 15 Ağustos tarihine kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her gün saat 12 ile 16 saatleri arasında güneş altında çalışma yasaklandı ve işverenlere de mesaiyi erkene çekme çağrısı yapıldı. Şimdi sosyal medyada da aynı uygulamanın ülkemizde aşırı sıcakların mevsimsel olarak görüldüğü kentlerde de aynı uygulamanın yapılmasını isteyen paylaşımlar sosyal medyada yer alıyor efendim. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Ayrıntılar haber bültenlerimizde, programlarda yer alacak. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.

0: burada başlar. Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
0: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşi.

0: Buse Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,

0: Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Kemal İstek ve Haber Merkezi devam ediyor.
1: Çetin Özcan Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber Merkezi'nde çok önemli bir etkinliğe pencere açıyoruz. Özel Bağışiş Yörükler Derneği'nin düzenleyeceği etkinlik malumunuz iptal edilmişti. Önümüzdeki günlere ertelenmişti daha doğrusu ve o gün geldi. Evet, cumartesi günü başlıyor etkinlik. Biz de Özel Bağışiş Yörükler Derneği Başkanı Sayın Mehmet Dev ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özkaray'ı stüdyo konu olarak çağırdık. Sağ olsunlar, geldiler. Sayın Başkan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Özkara, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
1: Şimdi çok yoğun bir mücadele yaptınız. Geçtiğimiz günlerde tekrar yayına çıkmıştık. Bir heyecan, bir coşku vardı. Katılacak olan on binlerce insan da o anı bekliyordu ama Aydıncık'ta çıkan yangın maalesef bütün etkinliklerin iptal olmasını, özellikle ormanlık alanlarda olan etkinliklerin iptal olmasını getirdi. Ve sonrasında yine dernek olarak güçlü bir mücadele ortaya koyarak pek de arayı soğutmadan tekrar efendime söyleyeyim etkinliği gerçekleştirme imkanı yakaladınız. Sizden bir değerlendirme alalım.
2: Evet, 4 ay önce başladığımız bu yolda 1 Ağustos'lu tarihimiz tempolu, hızlı ve çok donanımlı bir şekilde hazırlandık. Hazırlandık. Neticesinde Aydıncık'ta çıkan orman yangını tabii bizi de üzdü. Biz yörükler olarak, bizim yaşam alanlarımız bizim orası. Bizi de üzdü. Orman Bakanlığı ve gerekli şeylerden sonra görüştükten sonra biz bunu erteleyelim. Bir daha sonraki günlere ertelendi. Allah nasip ederse 8 Ağustos dedik. Arayı çok şey yapmayak dedik. Soğutmayalım dedim. İnşallah bu 8 Ağustos'ta bütün Yörük Türkmenler, bütün halkımızla bir arada olacağız inşallah.
1: Evet. Sayın Özkara, yani şimdi mesela coşkuyla, heyecanla, ummalı bir çalışmayla hazırlanıyor ya mesela, evet. Ben bunu bilirim. Her şey tamam diyorsunuz, bitti diyorsunuz, basına çıkıyorsunuz, duyurusunu yapıyorsunuz. Sonra böyle bir iptal olunca büyük bir şok,
2: evet.
1: Büyük bir sarsılma geçiriyor dernek yöneticileri. Nasıl bir duygu içerisinde oldunuz? Yani iptali ve sonrasında tekrar izin verilmesiyle beraber.
3: Tabii başkanımızın da söylediği gibi 4 ayı da geçen bir mücadelenin sonunda 1 Ağustos tarihi alınmıştı. Malum orman yangınlarından kaynaklı orman yörük kültürünün de ayrılmaz bir parçasıdır. Neden oradayız? Zaten ormanlık bir alan. Bizim de kültürümüzü yansıtan bir alan olduğu için orada yapalım diye düşündük. Ve hani orada çıkacak olan bir yangın durumu bizi de çok üzerdi malumunuz. Bu anlamda biz de devlet büyüklerimizden aldığımız şeyle beraber iptal ettik. Ve akabinde 2 gün sonra 8 Ağustos günü için yangın riskinin az olduğu, nemin daha yüksek olduğu ve hava sıcaklığının da biraz düştüğü söylendi. Yapabilirsiniz diye bize olur verdiler. Biz de kaldığımız yerden, hani ivmeli giden bir araç aniden frene basar durur. Evet. Tekrardan bir hızlı bir tempoyla yolumuza devam ettik. Yani 5 evet. günlük bir süreçte elimizden geldiğince tekrardan evet. mücadeleyle toparlamaya çalıştık.
1: Evet Sayın Dev, şimdi neden Karboğazı, neden Gülek diye soracağım. Önemli olan tarihsel bir yeri de var tarihimizde. Gelinen noktada hemen akıllarımıza işgal günleri geliyor. Değil mi? Mersin'in işgali. O dönemde tabii ki çok büyük bir mücadeleye sahne olmuş idi. Neden Karboğazı ve Gürek diye soralım.
2: Neden Karboğazı? Karboğazı tarihimizde büyük bir savaşın, büyük bir zaferin olduğu yer bize göre. 44 Kuvayi Milliye ruhunun 1000 Fransız askerini esir alıp etkisiz hale getirdiği yer, ayrı bir bizde yeri olduğu için o ruhla orada olmak istedik biz de. Evet. İnşallah bütün Yörük milletimiz de orada o ruhla beraber evet. bu şenliğimizi yapacağız. Evet. Bizim için çok önemli, milletimiz için önemli. Güzel bir yer, güzel bir alan, güzel bir ruh.
1: Evet, tarihsel misyonuyla ilgili olarak da siz de bir değerlendirme evet. yapmışsınız.
3: Şöyle söylerler Karboğazı ile ilgili. Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması'nın aslında Karboğazı yenilgisinden sonra Fransızların mecbur kalıp da bu antlaşmayı imzaladığı söylenir.
1: Evet, yani gerçekçi bir yaklaşım.
3: Evet.
1: Doğru. Hani biraz da orada yörük kadını değil mi? Yani ne kadar cin fikirlik tabii, orada tabii. yapıyor. Yani onları tuzağa düşürüyor. Yol gösteriyor. Önce işte bir şeyler size vereceğiz. Değil mi yani? Evet, para vesaire evet. teklif ediliyor. Ama sonrasında önemli bir başarının, önemli bir zaferin mimarı oluyor.
3: Çünkü buradan Çukurova'dan İç Anadolu'ya giden yol, orada iki ayrı yol var. Oradan tuzaklı bir yola geçirip evet. ve haber veriyor. Diyor ki böyle böyle.
1: İşte vatanseverlik.
3: Vatanseverlik evet. evet. Nasıl yani. Bir ruh, nasıl bir mücadele.
1: Evet, kadınlarımızın zaten evet. Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli payları var. Şimdi şöyle baktım, yani etkinlik gerçekten de çok kapsamlı.
3: Evet.
1: Yani kültürümüzü yansıtma noktasında bana göre muhteşem düzenlenmiş. Mehteran var. Mesela onu isterseniz siz sayın. Neler var? Nasıl başlayacak? Yani oraya gelen katılacak olan vatandaşlarımızı nasıl bir etkinlik bekliyor? Onu biraz irdeleyelim efendim.
2: Evet. Biz sabah 10 saatlerinde başlayacağız. Tabii yöresel yemeklerimiz, yöresel giysilerimiz, gün içindeki etkinlikler, cross olsun, mehteran işte Beştebaşı onlar olsun, gençlerimize parkurlar ve arkadaşlarımız için ayrı, gençler için sürpriz olan standlarımız, bu tür etkinliklerimizle herkesi, her yaşa, her gençe uygun şekilde standlarımız ve parkurlarımız, etkinliklerimiz var yani nasip olursa.
1: Şimdi sanatçı boyutu da var olayın.
2: Evet.
1: O da çok önemli. Fatih Bulut.
2: Evet.
1: Son dönemin flash sanatçısı.
2: Çıkış yapan.
1: Yani büyük evet. çıkış yaptı şimdi değil mi? Evet. Ya biraz ben böyle bir şey yani şaşırıyorum bazen de. İşte 15 kişiye saldırdım değil mi? Evet. vurdum saymadım. Ya çok tutuyor. Ya biraz da şey bir ağzı var. Yani nihayetinde hani yerel bir ağızla söylüyor bunları.
2: Evet.
1: Daha önce de sosyal medyada özellikle büyük patlama yapmıştı. Çok büyük patlama yapmıştı. 400 milyon, 500 milyon izlenme oranına evet, ulaşmıştı. Evet. Şimdi bu şarkısı da çok gündeme geldi. Çok iyi bir sanatçı getiriyorsunuz. Tebrik ederim. Yani tam da böyle halkın istediği, görmek istediği bir sanatçı Fatih Bulut.
2: Evet, evet.
1: Başka sanatçılar da var mı? Fatih Bulut'la ilgili değerlendirmesini alalım. Yani bunu araştırdınız da mı? Buldunuz?
2: Tabii biraz reytingine baktık. Bizim tabii toplumumuzun sevip sevmediği onu bir şekilde kamuoyu şeklinde sorduk. Ne yapar? Nasıl düşünür? Olur mu? Olmaz mı? Bir de sanatçımızın böyle espri bir mizahı var şarkılarında dediğiniz gibi. Evet. 15 kişiye saldırdım, vurdum, evet. duymadım. Ama böyle güzel, esprili, bizim insanımıza uyum sağlayacak bir tarz olduğu için böyle bir tercihte bulunduk. Tabii başka sanatçılarımız da var. Uğur Şen kardeşimiz var. Bizle beraber olacak o gün için. Mücahit Kolonko'ya var. O yörenin çocukları bunlar zaten. Onlar da bizde olacak. Berat Yunusoğlu var. O da bizde olacak. Bu şekilde de 3-4 tane sanatçımız var. Kent Orkestrası bizle beraber o gün için. Sanat yani 5'ten sonraki müzik bölümü bu şekilde devam ediyor. Mehteran 5 ile başlıyoruz işte, açılışlarımızda devam edeceğiz Mehteran'la.
1: Evet. Şimdi tabii
2: develerle göç yürüyüşümüz var Allah nasip ederse.
1: Tam da o noktaya gelecektim. Hani kültürel anlamda çok etkili bana göre etkinlikler.
2: Evet.
1: Ya o develerle göçü biraz anlatır mısınız? Yani böyle tarih sayfasından sadece böyle kopmuş gelmiş gibi mi olacak? Yine yöresel kıyafetler, kıl çadırları olacak mı?
3: Şimdi aslında bizim için bu bir yaşadığımız ve gördüğümüz bir hikaye değil. Atalarımızın anlattığı hikayeyi orada canlandırma gibi olacak. Çünkü yerleşik hayata geçmiş bir köyüz biz. Şu an. Bundan dolayı biz de bunu yeni nesil olarak, bizden önceki nesiller tabii ki de bu hayatı yaşıyordu. Bizler de heyecanla bekliyoruz. Hani o ruha bizi sokar mı geçmişteki? Nasıl yürüyorlardı, nasıl göçüyorlardı? Günlerce sürüyordu bazen.
1: Ya böyle bununla ilgili olan mesela üniversitelerden ya da öğretim görevlileri bu konuyu çok iyi araştıran şeyler var, isimler. Evet.

0: onlardan yardım aldınız mı? Yani bu etkinliklerle ilgili olarak.
1: Konuştuğumuz hocamız oldu.
0: Değil mi? Yani onların evet, da
1: konuştuğumuz,
0: süzgecinden geçti.
1: Evet, konuştuğumuz evet. Hocalarımız
0: yani ama şimdi Türk kültürünü
1: geleceklerde davet ettik zaten.
0: Türk kültürünü yansıtan çok önemli ögeler var. O mesela göç olgusu.
1: Evet.
0: Yani yörük kültürünü birebir yansıtıyor.
1: İlk yansıyan göçtür yani.
0: Deve bulabildiniz mi?
1: Var.
0: Var mı?
1: Var var.
0: Yani onu bile tabii. Görmek için oraya gelmek lazım.
1: Deve var
0: yani,
1: gelecek nasıl
0: şimdi,
1: olursa.
0: Şimdi kıl çadırı ben olmazsa olmaz yörük ayranı derim.
1: Yayık olarak.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Şey yayık ayranı pardon. Yörüklerle özdeş hale gelmiş o keçi derisinden yapılan bir tulumda
1: evet.
0: Dövülen o zaten sıkma börek. Onlar da önemli.
1: Gözlem.
0: Yani bunlar olacak değil mi?
1: Evet tabii tabii kesinlikle
2: şimdi,
1: olacak.
2: Şimdi dedemiz, özellikle evet. Yörük kültüründeki yeri şöyle. Dedem anlatıyor. Zamanede birisi bunlar göç sırasında işte şuradan 20 tane koyun ver de sana şu tapuyu vereyim demiş. Ne yapayım ben tapuyu demiş. Devenin sırtına mı yükleyeceğim? Çünkü evet. Yörüğün evi devenin sırtındaki kurduğu çadırdır.
0: Evet. Çok önemli.
2: Hani bu. Önemli bir kelime, önemli bir şey, nüans.
1: Evet. Koca Toroslara, şunu da ekleyeyim orada ben. Koca Toroslara versem demiş, o devemi ben yine vermem tabii. Demiş. Bir deveyi göstermiş o zamanki gelen işte.
0: Evet. Yörük kültüründe devenin rolü
1: ayrı
0: çok
1: bir,
0: büyük.
1: Tabii.
0: Zaten göç onunla. Evet. Yük arabası. O dönemlerde tabii sayınca yol yok. Yani böyle nerede asfaltlı yollarından ne? Dağ taş çok zor. Yani koşullar. Evet. Ve ancak bunun altından develer kalkar. Evet. Çünkü su daha dayanıyor. Değil mi? Yani yiyecek olmadan da aynı performans.
1: Günlerce yol gidiyor.
0: Günlerce gidiyor. Yani yörüğün vazgeçilmez nakil aracı.
1: Evet.
0: Yörükler ve onu şimdi tekrar sahnelenecek. Çok merak ediyorum ben. Mehteran. Nereden geldi Mehteran? Ya yani Mehteran bulmak da artık çok zor.
1: Mehteran biz,
0: takımları. Keşke Mersin'de olsa da.
1: Gruplar var. Bunu yapan gruplar var. Evet. Adana'da hatta geçen sene bir grupla. Bu sene de Osmaniye Belediyesi'nden çok istedik. Güzel. Oradan gelecek nasip olursa. Mehteran 2-3 tane grup bizim bildiğimiz var yani.
0: Evet.
1: Geçen sene Adana'da bir gruptu. Bu sene de Osmaniye'nin grubuyla
2: geçen
1: beraberiz.
2: Geçen Mehteran yürüyüşümüz vardı.
1: Vardı. Yapmıştık.
2: Onlar özel bir gruptu.
0: Ama yani o sahne ne kadar önemli değil mi? O
2: evet.
0: Tam böyle tarihi bir mekan ve tarihsel kıyafetleriyle Mehteran
1: evet.
0: O müziği çalıyor. Toros dağlarında yankılanıyor. Yani ne büyük bir değil mi? İnsanda coşku ve heyecan uyandırıyor. Yani tabii ki sayın izleyiciler bizler de orada olacağız. Sun TV, İçer TV, Sun Radyo ortak yayınıyla oranın nabzını sizler için tutacağız. Mutlaka cumartesi günü ekranlarınızda olun diyoruz. Kaçırılmayacak bir etkinlik. Evet. Şimdi hani faydası olanlar faydası olmayanlar diyeceğim. Kapıyı sonuna kadar açanlar destek anlamında. Aralık bırakanlar, kapıyı kapatanlar. Top sizde başkan.
1: Biz yani olanlardan da olmayanlardan da Allah razı olsun diyoruz. Bunu böyle bağlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer. 3 senedir etkinlik yapıyoruz. 3 senedir bize destek veriyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem derneğim, hem yöneticilerim adına, hem halkım adına. Tarus Belediyesi, Ali Boltaç Başkanımız lojistik desteğini her konuda veriyor. Orada bütün hazırlıklarımızı da yol olsun, bir saat böyle parçalı yerler onları yapması, onda süslemesi, alan şeyiyle, her şeyle onlar da bizle beraber. Akdeniz Belediyesi, Kaymakamımız Allah razı olsun, onlar da aynı şekilde yanımızda hem lojistik hem de araç olarak da destek veriyor. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da bizle beraber. Allah razı olsun. Yani yanımızda olan kurum olarak belediyelerimiz bunlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: Yollar açık olsun başkanlarımızın. Allah razı olsun hepsinden.
0: Tabii muhtarları da göz ardı etmemek
1: evet,
0: lazım.
1: Muhtarlarımız bizle beraber Allah nasip ederse o gün en az 30 muhtarımız orada. Birebir herifle görüştük. Netliğini söylüyorum 30 muhtarımız orada. Onlar da bizim için çalışıyor köy muhtarları. İşte bu alanda böyle etkinliğimiz var. Aşağıda Akdeniz'deki muhtarlarımız da var. Ben Akdeniz Belediyesi'ndeyim zaten.
0: Evet.
1: Oradaki muhtarlarımız da var. Allah razı olsun onlardan da. Hepsi bizler için bir mücadele veriyor. Orada da olacaklar Allah nasip ederse. Tabii. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum şimdiden.
0: On binlerce kişi katılacak.

0: yani geçtiğimiz etkinliğe 17 bin kişiydi zannedersem katılı. Evet, evet. Şimdi 20 binin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ben daha da fazla olarak tahmin ediyorum. Çünkü böyle bir etkinliği sonuç ama siyasilerin tam da arayıp bulamadığı bir yer haline gelecek orası. Milletvekili düzeyinde, il başkanı, ilçe başkanları düzeyinde katılımı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Özkan, şöyle tabii ki de biz bir siyasi partiye, herhangi bir partiye yakın ya da uzak değiliz. Hepsine aynı uzaklıktayız. STK'yı sonuçta. Siyaset üstü görüyoruz kendimizi. Bu bağlamda da tüm siyasi parti başkanlarını davet ettik. Hepsinin katılmasını isteriz.
0: Ayrım yapmak
1: ayrım
0: için.
1: Yapmak
0: herkes
1: için.
0: Gelsin, görsün bu etkinlikte. Coşsun, eğlensin. Tabii eğlence ögeleri de herhalde orada gençlere de hitap eden çok farklı etkinlikler olacak.
1: Tabii tabii. Etno festivallerimiz olacak. Okçuluk Federasyonu gelecek.
2: Evet.
1: Gençlik spordan bir ekip gelecek. Çocuklar için hani onlara zarar vermeyecek ama bazı aletlerle bir sürpriz yapacağız dediler. Bakalım biz de bekliyoruz sürprizi.
0: Evet tabii ki etkinlikte çok sürpriz bir takım reyonlar da olacaktır. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Bu etkinlik 7'den 77'ye herkese hitap ediyor.
2: Herkese hitap ediyor diyebiliriz. Net bir şekilde diyebiliriz. Herkes için ayrı ayrı çalıştık. Ayrı ayrı bir şekilde etkinlik koyduk oraya. Herkesi bekliyoruz. 7'den 70'e herkesi bekliyoruz biz.
1: Evet, şimdi Kemal Bey, burası aslında serin bir alan olduğu için bir hava almak için zaten gelinmesi gereken bir yer. Ayrıca biz de orada bir emek ürünü olarak bir şenlik yapıyoruz. Bunu da görmeye bütün halkımızı davet ediyoruz. Mersin'de yaşayan, çevre illerde yaşayan bütün halkımızı alanımıza davet ediyoruz.
0: Şimdi hani yörük şenliği olarak mesela etkinliği evet. olarak geçiyor ama katılım herkese.
1: Herkese.
0: Yani yabancı ülkeden gelmiş olan değil mi? Almana da, Fransa'da da, İngiliz'e de, herkese.
1: Yani ben bir İspanyol ekip var.
0: Evet.
1: Birkaç kişiler.
0: Evet.
1: Onlara da söyledim. Böyle böyle gelecekler.
0: Buyur. Yani evet. Türk kültürünü tanıma noktasında çok önemli bir etkinlik ve yani her zaman da böyle kapsamlısı bulunmaz.
1: Evet.
0: Bana göre bulunmaz. Evet. Yani her etkinliğin çok önemli bir Türk kültüründe, yörük kültüründe anlamı ve önemi var. Ben sizi kutluyorum efendim ve tabii ki fazla da sizi meşgul etmeyelim çünkü canhıraş bir şekilde
1: evet.
0: etkinliğin yani beklendiği gibi geçmesi adına mücadele ediyorsunuz ama gerçekten de derneğinizi kutluyorum. Yani Mersin'e, ülkemize çok önemli bir kültürel etkinliği kazandırdınız. Bravo. 3 yılı geçtikten sonra zaten bu geleneksel hale geliyor.
1: Evet.
0: Bu tip etkinlikte. Ve hatta Kültür Bakanlığı dahi bunu destekliyor. Yani çünkü artık geleneksel hale gelmiş. Şimdi her etkinlik bir defa yapılıyor. Ondan sonra aradan yıllar yıllar geçiyor, unutuluyor, gidiyor.
1: Evet.
0: Devamı olmuyor. Çünkü vatandaş ayağı eksik kalıyor. Ama sizin etkinliğiniz öyle değil. Öncelikle halkımız bunu talep ediyor. Ve oraya gelen binlerce insan, on binlerce insan bu anı paylaşıyor. Şimdi Sayın Bey, burada bir de şunun da altını çizmek gerekir. Birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın pekiştirilmesi adına da çok önemli bir etkinlik halinde zannedersem. Yani orada herkes, yani siyasi görüşü, etnik yapısı, memleketi, nereden geldiği önemli değil. Herkesin bir araya gelerek bir birlik, beraberlik içerisinde olması da kaynaşmayı önemli bir etki sağlıyor zannedersem.
2: Evet. Biz bu yola çıkarken Özel Bağış Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak çıktık. Ama biz bütün kesimi kapsayan bir dernek olmak istiyoruz. Herkese bir beraber, bir arada, huzur içinde. Bizim çok ihtiyacımız var. Ülke olarak huzur içinde, birlik beraberlik içinde bir arada olmaya çok ihtiyacımız var. Bizim derneğimizin tek şeyi o. Biz hiçbir siyasi kişilerle, hiçbir kollarla evet. Bir birliklerimiz, beraberliğimiz yok. Hiç kimsenin arka bahçesi, ön bahçesi değiliz. Biz bir bütünlüğün beraberliğinde olan insanlarız. İnşallah da biz bu bütünlüğü bir araya getireceğiz. Biz hatta şunu da bir örnek verebilirim. geçen sene iftar yemeği verdiğimizde bütün siyasileri bir araya geldi. İl ve ilçe başkanları bizim iftar yemeğimizde. Biz onu hatta dediler dernek olarak ilk defa yapıldı bu. Bunu medyada da var, halen medyada da duruyor gelen arkadaşlarımız. Sonra da 2-3 kere bir araya geldiler. Biz bunu yaptıysak ne mutlu. Biz daha da fazla bir araya gelmek günleri adına böyle birlikteliği bir araya getiriyoruz. Herkesten de teşekkür ediyorum tabii. Herkes bu gönül birliğiyle bizle beraber.
0: Evet.
2: O günde yansıyacak bu inşallah sahaya.
0: Evet Sayın Özkan'a sizden de konuya ilişkin değerlendirme alalım efendim.
1: Ortak gayesi vatan olan herkesi şenliğimize bekliyoruz biz. Herkese kapımız açık. Benim son söyleyeceklerim bunlar.
0: Evet. Şimdi programımızın sonuna doğru geldik. Ya belki yani benim sormayı akıl etmediğim, sizlerin de eklemek istediğiniz bir şey var mı? Başkan, her şeyi konuştuk.
2: Biz hep ekliyoruz, tüm halkımızı bir arada görmek istiyoruz. Bizim evet. Tek amacımız, tek gayemiz.
0: O zaman
1: program... şeyden bahsettik, destek verenlerden. Evet. Aslında biz bir yere gittiğimizde davet etmek amacıyla gidiyorduk. Hı. O sırada tabii ki de devlet büyüklerimiz olsun, belediye başkanı, ilçe başkanlarımız... Ne ihtiyacınız var, ne yapabiliriz dediklerinde biz bunları. Aslında bizim amacımız davet etmek. Evet. Orada olmaları bizim için en büyük şereftir.
2: Evet. Ama bu süreçte son günlerde Tartus Orman İşletme Müdürü...
1: Evet, çok yanımıza durdu.
2: Evet, Muhammed Köse yanımızda, Tartus Kaymakamımız yanımızda. Evet,
0: Vali Bey de zaten duyuyor.
2: Vali Bey de geldi, gezdi, sahi gözü olana. Çünkü şölenin ne kadar büyük bir birlik, beraberlik içerisinde bir şölen olacağını geldi, gezdi, sahi de o da. Tabii Akdeniz Belediyesi Başkan Vekilim, ben Akdeniz Belediyesi Kaymakamı Murat Kireççi'ye de buradan teşekkür ediyoruz. Onları da anmak istiyorum. Hepsinden Allah razı olsun, hepsi bizle beraberdi.
0: Evet.
2: Bütün kapsıyoruz zaten. Biz evet. Hiçbir şey, herkesle kucak kucağız anlatıyoruz bunu.
0: Evet.
2: Tüm halkımızı bekliyoruz Allah nasip ederse.
0: Bir davet de sizden alalım.
1: Bütün Mersin'i, bütün Tarsus'u, çevre illeri şenliğimize evet. Bekliyoruz.
0: Evet sayın izleyiciler, biz gerçekten bu tip etkinliklere her zaman destek vermek adına elimizden gelen ne varsa onu ortaya koymaya özen gösteriyoruz. Kültürümüzü tanıtmak, gelecek kuşaklara bunu aktarmak kadar önemli bir uğraş yok. Bu bağlamda Özel Bağış-İş Yörükler Derneği'ni, bütün üyelerini canı gönülden kutluyor ve cumartesi günü saat 10'da başlayacak bu etkinliğe herkesi biz de bekliyoruz. Biz de orada olacağız. Röportajlarla ve o etkinlikte yer alacak olan ne varsa sizlere aktarmak üzere Karboğazı'ndayız. Hadi bakalım. Mersin çok önemli bir geleneksel etkinliğe bu bağlamda sahip oluyor. Önümüzdeki süreçlerde kar topu gibi çığa dönüşecek olan bir etkinliğin üçüncüsünü yaşamak üzere herkes orada olsun diyoruz. Evet. Haber merkezinden bugünlük de bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın efendim.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: yapma makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: dövülmeyen aşık varım var. Beni öldüren atışlar değil o bakışlardı.
1: Ölümsüz aşk var da ölmeyen aşık var ama beni öldüren atışlar değil o bakışlardı. Sana yazılan değil senin yüzünden silinen şarkılar mı? Hangisi daha zor, silah mı yoksa gözyaşını saklayışlar mı? Hayatta alkışlar mı, ayağa atışlar mı? İki şık da okey, Allah'ım söyle ikisinden başka bir şık var mı? Çeti düşürür kırmızı ışıkta benim jockey.

Bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan beş kat saklamak herkesten gözyaşlarımı. Bana sor

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği arasında belediyelere yönelik yürütülen projeler, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ele alındı. Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporu, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki çalışmalarını ilk kez ortak bir yöntemle değerlendirdi. Raporda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde birinci, Kurumsal Plan ve Program Analizinde ise ikinci sırada yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi

0: tarafından yapımına başlanan Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı kuzey aksı trafiğe kapatıldı. Yetkililer çalışmalar sona erinceye kadar bu yolu kullanan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ederek alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, keşfet, deneyimle yerini al sloganıyla gençleri, girişimcileri, iş dünyasını, akademiyi, öğrenci kulüplerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Merkezleri keşfetmek, deneyimlemek isteyen ve bu güçlü ekosistemin bir parçası olmak isteyenler için iletişim numarası 0324 750 7011. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ile hasta yakınlarının yaşamına dokunmaya devam ediyor. Hastaların bilişsel ve fiziksel becerilerini desteklemeye amaçlayan merkezde uygulanan programlarla hastalığın seyrinin yavaşlatılması hedeflenirken yurttaşlara gün boyu hem rehabilite edici hem de sosyal yönü güçlü bir hizmet sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin Yaz Okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulunda yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Film Komisyonları Ağına üyeliğiyle birlikte film çekim platosu dijital vitrininde yerini aldı. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları Ağına üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus, doğal çekim platosu olarak sinema dünyasına açıldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

size. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimiz.

0: 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda MGK'da terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanlığı'na sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, 8 ile yeni il başkanı atandığını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne uzanan rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 3 kişinin tutuklandığı dosya kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çeşitli dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'nin adayı olan Sibeltan Çetinkaya başkan vekili olarak seçildi. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan kademeli emeklilik çağrısı yaptı. Erbakan, iş başa düştü, milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir dedi. Mersin Valisi Atilla Toros, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu olarak görevine başlayan ülke alemdarı makamında kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin önemi vurgulandı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Temmuz ayında kent merkezi ve ilçelerde tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerine devam etti. Denetimlerde 1220 firmada 104.090 ürün incelendi. Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle 667.464 lira idari para cezası uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında vatandaşlara serinlik sağlayan limonata ikramlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2021 yılından bu yana kent genelinde toplam 163.000 bardak limonata dağıtıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadı süren üzümde yüksek rekolte fiyatları düşürdü. Üreticiler üzümün bağda kilogramının 10-15 liraya kadar gerilediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Üreticiler market ve pazarlarda aynı ürünün ortalama 50 liradan satıldığını, büyük şehirlerde ise bu rakamın 75-100 lirayı bulduğunu ifade etti. Anadolu Yıldızlar Ligi tenis birinci etap karşılaşmalarında başarılı bir performans sergileyen Mersin Kız Karma tenis takımı grubunu lider tamamladı. Mersin temsilcisi elde ettiği bu sonuçla ikinci etap müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. Yeni sezonda 11 takım yarışacak. Karşılaşmalar 26 Eylül'de başlayacak ve 6 Mart 2027 tarihinde sona erecek. CBK Mersin ise sezonun ilk maçında deplasmanda BOTAŞ'la karşı karşıya gelecek. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12.

0: 34 34.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Takvimler 6 Ağustos 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyada siyasetten sıcak gelişmelere, yaşamdan asayişe, dünyada dikkat çeken olaylarla uzanan bir haber bülteni yaşandı ve bültenimize baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki önemli düzenlemeler, siyasi partilerden peş peşe açıklamalar ve Türkiye'de etkisini artıran sıcak hava, Adana'da trafikte yaşanan şiddet olayı ve dünyada ise sel, yangın ile uyuşturucu operasyonlarına ilişkin öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız ve başlıyoruz.

0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinin PKK-KCK'nın tüm uzantılarıyla sona ermesini hedeflediklerini söyledi. Çelik, düzenlemenin silah bırakma sürecine hukuki güvence sağlayacağını ve sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak izleme komisyonunca takip edileceğini de söyledi.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki tüm legal ve illegal uzantılarıyla sona ermesini hedeflediğini söyledi.
2: Tabii PKK-KCK terör örgütünün Türkiye, Irak, İran, Suriye, bütün Avrupa'daki illegal ve illegal unsurlarla sona ermesi, silahlı terör unsurunu demokrasimiz üzerinde bir yük olmaktan çıkaracaktır. Türkiye bu silahsızlanmayla birlikte bu tehdidin sona erdiğini, bu süreç başarıya ulaşırsa, ki başarıya ulaşması için hepimiz gayret etmeye devam edeceğiz, hep beraber görecektir. Tabii demokrasilerin üzerinde, bütün demokrasilerin üzerinde silahlı tehdit, terör örgütleri birer yüktür ve bütün bir siyaset iklimini, devlet hayatının ritmini etkiler. Bu da son derece doğaldır. Dünyada bunu yaşayan sadece Türkiye değil, Avrupa'daki pek çok ülke de yaşıyor. Demokratik ülkeler bunu hatta daha çok yaşarlar. Çünkü demokratik ülkelerin uyması gereken kurallar ve hukuk ilkeleri vardır. Tabii bu terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yepyeni iklim, demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokrasimizin derinleşmesine daha çok imkan verecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
1: Çelik, düzenlemenin silah bırakma sürecine hukuki güvence sağlayacağını, sürecin MGK'nın tespitiyle tamamlanacağını, ardından kurulacak mekanizmayla mecliste oluşturulacak izleme komisyonunun süreci takip edeceğini belirtti.
2: Her zaman şunu söyledik, burada dünyadaki bir takım örneklere bakarak mukayese etmeyin. Çünkü dünyadaki örneklerin çoğunda iç savaşlar vardı, etnik kavgalar vardı, dini kavgalar vardı. Ciddi ayrışmışlıkların neticesinde ortaya çıkan bölünmüş, parçalanmış toplum yapıları vardı. Fakat bütün bu olayların en şiddetli zamanında, en stresli zamanında bile Türküyle, Kürdüyle ve Sünnisiyle, Alevisiyle ve diğer bütün unsurlarıyla milletimiz tek millet olma vasfını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Ve birbirine, sokaktaki hiçbir vatandaşımız kendi komşusuna, kendi mahallelisine, kendi iş arkadaşına yan gözle bakmamıştır. Türkiye'nin en büyük gücü budur.
1: Terörün gündemden çıkmasının Türkiye'de demokrasiyi güçlendireceğini ifade eden Çelik, sürecin tamamen milli iradeyle yürütüldüğünü vurguladı.
2: Tabii silahların bırakılması sürecinin başlaması ve tamamlanması, yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, bahsettiğim bu bütün şube ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkması, geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan, terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları yoluyla birbirine düşürülmeye çalışılan, kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir dalga, yeni bir iklim oluşacaktır. Bugün bu yasal çerçevede atılan adım esasında bu açıdan bakarsanız bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör yükünün ortadan kalkması, demokrasimiz üzerindeki terör stresinin ve terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak. 86 milyonu saracak, sarmalayacaktır. Şimdi geldiğimiz noktada çok yüksek bir sayıyla bu teklif, kanun teklifi veriliyor. Yani verildi. Artık burada şu çok önemlidir. Yıllarca bu konuşulmuştur. Bu süreçlerle ilgili olarak tabii nihayetinde kimsenin elinde nihai bir formül yok. Yani bir tane multivitamin alıp da bütün hastalıklarını giderdiğim bir formül yok. Onun için çeşitli kereler denenen tecrübeler neticesinde bunun bir güven ortamının oluşması açısından verilen mesajların önemli olduğu, ama bu güven ortamının bir güvenceye dönüşmesi için, yani silah bırakmak isteyen ve terör örgütünü tasfiye etmek isteyenlere dönük olarak bir yasal zeminin oluşması gerektiği konusu son derece önemli ve kıymetlidir.
0: CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslüm Sarı, partide 8 il için atama yapıldığını duyurdu.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
3: Bildiğiniz üzere bu haftanın en önemli gündem maddelerinden biri de çerçeve yasaydı. Terörsüz Türkiye süreci olarak halk arasında bilinen çerçeve yasağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş bulunuyor. Adı da bir hayli uzun, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. Bu teklife ilişkin yine MYK'mıza ayrıntılı değerlendirmelerde bulunuldu. Bu teklif kapsamında bir ön açıklama metni sanıyorum paylaşıldı basınla da, çünkü biz en son toplantıdaydık, paylaşılıyor olması gerekiyordu. Sayın Grup Başkanımızın, her iki Grup Başkan Vekilimizin ve Adalet Komisyonu Sözcümüz İnan Alp Bey'in imzalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu metne de imza atmış oldu. Bildiğiniz üzere terörsüz Türkiye sürecine esas teşkil eden sorun çok boyutlu bir sorun ve Cumhuriyet Halk Partisi geleneği, önceki partileriyle beraber bu soruna en çok sahip çıkan ve bu meseleyle ilgili en cesur sözleri en zor zamanlarda söylemiş bir partidir.
1: Sarı, CHP'de kongre takviminin başlatılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
3: Parti içine ilişkin meseleler konusunda da sayın basın mensupları yine her hafta olduğu gibi değerlendirmelerde bulunduk. Bildiğiniz üzere bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kurultay sürecinin başlatılabilmesi, ki kongreler süreci bunun önemli bir aşamasıdır, ilk aşamasıdır, azami çabayı sarf ediyoruz. Ve partiyi kongrelerin başlatılması ile ilgili kamuoyuyla paylaştığımız tarihte hazır hale getirebilmek için de örgütlerimize bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Her hafta burada ben sizin karşınıza çıkarak il ve ilçelerde yapmış olduğumuz düzenlemeleri, almış olduğumuz kararları açıklıyorum. Bu çerçevede bizim amacımız, muradımız Ağustos ayının sonuna geldiğimiz zamana kadar geçen süre içinde partimizin kongreleri başlatabileceği olgunluğa örgütümüzü kavuşturmak. Bu çerçevede Eylül ayının başında, belki önümüzdeki hafta içinde tam tarihi de verebiliriz. Çünkü aynı zamanda örgütsel düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri tamamlayarak Eylül ayının başında tam tarihli bir kongre takviminde ilan edeceğiz. Yani Eylül ayının başında başlamak üzere kongreleri ilan edeceğiz. Bu çerçevede örgütlerimizi hazır tutmak üzere yapmış olduğumuz değerlendirmelerde 8 tane ilimize görevlendirme yaptık, il başkanı atadık. Bunları şimdi size sunmak isterim. Ardahan ili için, boş bulunan ilimiz için Temel Aşar arkadaşımızı, Çankırı için Kamil Akdoğan arkadaşımızı, Erzincan için Şevki Akta arkadaşımızı, Kahramanmaraş için Esat Şengül arkadaşımızı, Karabük için Burak Onur Gündüz arkadaşımızı, Kırklareli için Özgür Kaya arkadaşımızı, Kilis için Mustafa Curatoğlu arkadaşımızı ve Kocaeli için de Selman Yıldırım arkadaşımızı görevlendirmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla biz illerimizle ilgili süreci kahir ekseriyetle tamamlamış oluyoruz. Eksik bıraktığımız birkaç tane ilimiz var. O ilimizde önümüzdeki hafta yapacağımız değerlendirmelerle tamamlamış oluyoruz. İllerle ilgili bu süreç tamamlandıktan sonra, tamamlanan illerde zaten bir süreç yürüyor, İlçelerle ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Atadığımız il başkanlarıyla beraber

0: Bunlar zaten peyderpey ilerliyor. Onları da biz Ağustos sonu itibariyle tamamlamayı ve partimizin bütün örgütünü kongreleri yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.
1: Gül Çiftçi ve Selin Sayık Böke gibi parti meclisinde yer alan isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği iddialarına da yanıt veren Sarı, arkadaşlarımızın başka partinin etkinliğinde yer alıp almadığını inceliyoruz dedi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu şehit aileleri ve gazilere yönelik hakları içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Komisyonda ele alınan teklifin ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri doğrultusunda hazırlanıldığı belirtildi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Milli Savunma Komisyonu Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, ilgili bakanlıklar, bürokratlar, STK'larla görüştüklerini belirterek şu bilgileri verdi.
3: Elbette ki eksiklerimiz vardır, bunları tamamlayacağız. Ama 7 başlıkta 10 farklı gruba, tekrar ifade ediyorum, 10 farklı gruba. 1. Şehit ana ve babaları, vazife malullerinden hayatlarını kaybedenlerin, artı şehitlerimizin ana babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesini güçlendiriyoruz. Birinci grup bu. 2. Malul sayılmayan gaziler. Terörle mücadelede yaralanmakla birlikte malul sayılmayan personele aylık bağlanmakta, belirlenen şartları taşıyanların 1005 sayılı kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanmaları ortaya çıkmaktadır. Yani aslında burada 1005 sayılı kanun kapsamında kimseyi muharip gazi yapmıyoruz. Öyle bir söylem geliştirildi. Bu doğru değildir. 1005 sayılı kanun kapsamındakiler de malul olmadığı için malul olmayanlara verdiğimiz hakların aynılarını tek tek yazmamak için orayı örnekliyoruz. Dolayısıyla burada 1005 sayılı kanun kapsamında kimseyi muharip gazi yapmıyoruz. O bilgilendirme de başkaları tarafından yapılan o bilgilendirme de yanlıştır. 3. Bakım yardımı. Bakıma muhtaç gazi ve vazife malullerine yapılan evde bakım desteğini artırıyoruz. 4. 15 Temmuz gazileri. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yaralanan gazilerden malul sayılmayanlara aylık bağlıyoruz. Aynı malul sayılmayan diğer gazilerde olduğu gibi. 5. Er gaziler, korucular, askeri öğrenciler, siviller. Bu 4 gruba o madde aynı anda işliyor. Burada 3713 sayılı kanun kapsamında vazife mali olan erbaş ve erler ile güvenlik korucularımız, askeri öğrenciler, polis okulu öğrencileri ve sivillerin aylıklarında artış yapılmasını planlıyoruz. Bunu amaçlıyoruz. 6. Yeniden muayene. Vazife ve harp malullerinde yeniden muayene yaş haddi er ve erbaşlar bakımından daha evvel 41'di askerlik çağı nedeniyle. Bunu kamu görevlerinde olduğu gibi 55 yaşa çıkarıyoruz. Dolayısıyla dereceleri artanlar için yeniden muayene sonucunda aylıklarını arttırma yoluna gidiyoruz. 7. 684 sayılı KHK kapsamı. Terörle mücadelede yer alır malul sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelin zaten aylıkları vardı ama gösterge aylıklarını arttırıyoruz ve belirlenen personele yine 1005 sayılı kanunda tanımlanan sosyal aylıkları veriyoruz. Bu imkanı tanıyoruz.
2: Filistin'e destek için Avrupa'dan yola çıkan Filistin konvoyu Adana'da düzenlenen destek mitingiyle karşılandı.
1: Filistin'e destek için Avrupa'dan yola çıkan Filistin konvoyu Adana'da coşkuyla karşılandı. Konvoyun kentte karşılanması için Merkez Camii önünde destek mitingi düzenlendi.
4: Bugün burada olmak için bütün şartları zorlayarak geldiler. Hepinizi tebrik ediyorum. Değerli dostlar, Biliyoruz ki

0: merkezin bu konvoyda yer alması mümkün olmadı. Tanıdığım, bildiğim çok başvuru yapan fakat bir şekilde dahil olmayan arkadaşlar oldu. Ama şuna inanıyoruz ki sanal mecralarda dile getireceğimiz bir takım cümleler, inatla sürdüreceğimiz boykot ve dualarımızda yer verdiğimiz bu dava bizi bu konvoyun birer ferdi, birer neferi, birer yolcusu kılmaya yetecektir diye inanıyorum inşallah.
1: Gece Adana'da konaklayan konvoy sabah Gaziantep'e uğurlandı.
2: Mersin'de sıcak hava etkisini artırırken deniz suyu sıcaklığı 31 derece, nem oranı ise %90'lara ulaştı. Vatandaşlar serinlemek için gün doğumunda sahillere akın ederken sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniliyor.
1: Mersin'de etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinliği gün doğumunda arıyor.
3: Şu an saat 7, antrenmanı bitirdik. Yaklaşık 3 kilometre yüzdük. Her gün 5 civarı başlayıp işte 7, 6.45, 7 civarı antrenmanımızı bitiriyoruz sabahın serinliğinde. Sabahları yaklaşık 25 ila 30 derece oluyor. Hani gayet serin oluyor, nem olmuyor. Bu yüzden sabahı kullanarak hızlı bir şekilde antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz.
1: Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 31 dereceye ulaştığı kentte birçok kişi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte denize girip spor yapmayı tercih ediyor.
4: Yani her gün sabah saat 4.30-5 gibi geliyoruz sahile. Bazen yüzme, bazen bisiklet yüzme, bazen üçünü bir arada bisiklet, koşu ve yüzmeyi yapıyoruz. Sabahın o saatlerindeki verimli havayı alıp vücuda en faydalı olan zaman. Yani biz kışında yüzdüğümüz için şu an denizde çok sıcak geliyor. Normalde biz yıl ola ki yüzeriz ama şu anda gerçekten deniz çok sıcak. Ama bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum. Özellikle sabah saatlerinde denize girmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Yani.
1: Bölgede sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
2: Aksaray'da 7. kattaki dairede intihar girişiminde bulunan 29 yaşındaki kadın son anda yapılan müdahaleyle kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Aksaray'da 7. kattaki dairede intihar girişiminde bulunan genç kadın son anda yapılan müdahaleyle kurtarıldı. Hacılar Harmanı mahallesinde yaşanan olayda 29 yaşındaki kadın pencereye yöneldi. Aynı dairede bulunan bir kişi durumu fark ederek anında müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Adana'da trafikte yol verme tartışması testerenin kullanıldığı kavgaya dönüştü. O anlar araç kamerasına yansıdı.
1: Adana'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Sarıçam ilçesinde yaşanan olayda trafikte başlayan tartışmanın ardından iki sürücü arasında arbede çıktı. Sürücülerden biri araçtan inerek diğer sürücüye saldırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganın aracının bagajından testere alarak saldırdığı iddia edildi. Araçta bulunan bir kişinin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi. Araç kamerasına yansıyan görüntüler üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.
2: Hindistan'ın Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 26 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişinin tahliye

0: Bölgede arama kurtarma çalışmalarıyla tüm hızıyla devam ediyor.
1: Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sel ve heyelanı beraberinde getirdi. Eyalette yağmur nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı, 4 kişi kayıp. Evini terk etmek zorunda kalan 27.048 kişi yardım kampına yerleştirildi. Birçok evin sular altında kaldığı bölgede sel suları henüz çekilmedi.
0: İspanya ve Ekvator'un ortak operasyonunda Avrupa'ya gönderilmek istenen 21 ton uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
1: İspanya ve Ekvador makamları tarafından yürütülen ve yıllar süren ortak bir soruşturma kapsamında büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı ağına yönelik operasyon düzenlendi. İspanyol polisi tarafından yapılan açıklamada düzenlenen ortak operasyonda Güney Amerika'dan Avrupa'ya konteynerlerle gönderilen 21 ton kokainin ele geçirildiği bildirildi. İspanya sivil muhafız tarafından yapılan açıklamada Dubai'deki yatırımcılar tarafından finanse edilen şebekeye yönelik operasyonda 44 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, gözaltına alınanların 8'i İspanya'da, 36'sı ise Ekvador'da yakalandı. İspanya'da düzenlenen ev baskınlarında 1 milyon euro ele geçirildi denildi. Ekvador'daki kaçakçıların Avrupa'ya gönderilen ticari sevkiyatları uyuşturucu taşımak için kullandığı, özellikle muz sevkiyatlarının arasına uyuşturucu gizlediği belirtildi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
4: Reklam tanıtır.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği arasında belediyelere yönelik yürütülen projeler, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ele alındı. Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporu, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki çalışmalarını ilk kez ortak bir yöntemle değerlendirdi. Raporda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde birinci, Kurumsal Plan ve Program Analizinde ise ikinci sırada yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Kuzey Aksı trafiğe kapatıldı. Yetkililer, çalışmalar sona erinceye kadar bu yolu kullanan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ederek alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faydalarını sürdüren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, keşfet, deneyimle, yerini al sloganıyla gençleri, girişimcileri, iş dünyasını, akademiyi, öğrenci kulüplerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Merkezleri keşfetmek, deneyimlemek isteyen ve bu güçlü ekosistemin bir parçası olmak isteyenler için iletişim numarası 0324 750 70 11. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ile hasta yakınlarının yaşamına dokunmaya devam ediyor. Hastaların bilişsel ve fiziksel becerilerini desteklemeye amaçlayan merkezde uygulanan programlarla hastalığın seyrinin yavaşlatılması hedeflenirken yurttaşlara gün boyu hem rehabilite edici hem de sosyal yönü güçlü bir hizmet sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin Yaz Okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulunda yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Film Komisyonları Ağına üyeliğiyle birlikte film çekim platosu dijital vitrininde yerini aldı. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları Ağına üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus, doğal çekim platosu olarak sinema dünyasına açıldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
7: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
8: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

zorlamanın anlamı yok. Yollarımız burada ayrılıyor. Seni çok seviyorum ama...

paylaşmıştık o dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamıza ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk, aşktı senin adın. Keşke ayrılmasaydım.

0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada sürecin kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla güçlendirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Çerçeve yasa Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'na gelecek. Teklifin Pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. İzmit Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntüler soruşturma dosyasına dahil edildi. Görüntülerde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf içinde para bırakıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkenin ciddi seviyede mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti. Söz konusu bilgileri medyaya aktaran kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirten Trump, bu kişiler hakkında uzun süreli hapis cezaları isteneceğini ifade etti. Mersin Sinema Ofisi'nin yürüttüğü girişim sayesinde tarihi Tarsus evleri Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın küresel tanıtım platformunda tanıtılan çekim noktaları arasına dahil edildi. Bu projeyle Mersin'in tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan filmin çekim alanlarının uluslararası sinema sektörüne duyurulması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler'de sunulan Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporunda önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde zirvede yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, kentteki firmaların savunma sanayisi alanındaki fırsatlardan daha fazla yararlanabilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Çeşitli sektörleri temsil eden meslek komitelerinin katıldığı toplantıda Mersin'in savunma sanayisi tedarik ağındaki rolünü artırmaya yönelik izlenecek yol haritası değerlendirildi. Akdeniz Belediyesi, kamuya ait alanların izinsiz kullanımına karşı yürüttüğü kontrollerine devam ediyor. Müfide İlhan Mahallesi'nde bir kişinin yeşil alanı demir korkuluklarla çevreleyerek özel kullanımına açtığının tespit edilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından ilgili kişi hakkında yasal süreç başlatılırken alanın boşaltılması için süre tanındı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde kaçak faaliyet gösteren bir üretim alanında 200 kilogram bozulmuş midye dolması bulundu. Sağlığa uygun olmadığı belirlenen ürünler imha edilirken işletmeyi işleten kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan incelemede midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiği de ortaya çıktı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tur mücadelesinde Yunan rakibi Maria Sakkari'ye mağlup oldu. İlk turda Rebecca Marino'yu mağlup ederek ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez, bu sonuçla turnuvaya ikinci turda veda etti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu 7 Ağustos'ta oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış maçında Bolu Spor Manisa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve

0: Güzel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Neresindeyiz şimdi aşkım? Yokluğun. Yokluğun şu hayatta çok ağırıma gitti. Ölsem gam değildi de böyle ne oldun ne bitti.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği arasında belediyelere yönelik yürütülen projeler, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ele alındı. Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporu, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki çalışmalarını ilk kez ortak bir yöntemle değerlendirdi. Raporda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde birinci, Kurumsal Plan ve Program Analizinde ise ikinci sırada yer aldı. Mersin

0: Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı kuzey aksı trafiğe kapatıldı. Yetkililer çalışmalar sona erinceye kadar bu yolu kullanan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ederek alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, keşfet, deneyimle yerini al sloganıyla gençleri, girişimcileri, iş dünyasını, akademiyi, öğrenci kulüplerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Merkezleri keşfetmek, deneyimlemek isteyen ve bu güçlü ekosistemin bir parçası olmak isteyenler için iletişim numarası 0324 750 7011. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ile hasta yakınlarının yaşamına dokunmaya devam ediyor. Hastaların bilişsel ve fiziksel becerilerini desteklemeye amaçlayan merkezde uygulanan programlarla hastalığın seyrinin yavaşlatılması hedeflenirken yurttaşlara gün boyu hem rehabilite edici hem de sosyal yönü güçlü bir hizmet sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin yaz okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulunda yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Film Komisyonları ağına üyeliğiyle birlikte film çekim platosu dijital vitrininde yerini aldı. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları ağına üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus, doğal çekim platosu olarak sinema dünyasına açıldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresi sinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlıyor.

0: başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

yüzler aynı soru. Sevdin mi hiç bu kadar? Güler geçerim içim donar. Adın boğazıma takılan son yudum. Yutkunamadım. Masada kaldı iki kahve.

Haberler. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada sürecin kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla güçlendirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Çerçeve yasa Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'na gelecek. Teklifin Pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. İzmit Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntüler soruşturma dosyasına dahil edildi. Görüntülerde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf içinde para bırakıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkenin ciddi seviyede mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti. Söz konusu bilgileri medyaya aktaran kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirten Trump, bu kişiler hakkında uzun süreli hapis cezaları isteneceğini ifade etti. Mersin Sinema Ofisi'nin yürüttüğü girişim sayesinde tarihi Tarsus evleri Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın küresel tanıtım platformunda tanıtılan çekim noktaları arasına dahil edildi. Bu projeyle Mersin'in tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan filmin çekim alanlarının uluslararası sinema sektörüne duyurulması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Birleşmiş Milletler'de sunulan Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporunda önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde

0: Zirvede yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, kentteki firmaların savunma sanayisi alanındaki fırsatlardan daha fazla yararlanabilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Çeşitli sektörleri temsil eden meslek komitelerinin katıldığı toplantıda, Mersin'in savunma sanayisi tedarik ağındaki rolünü artırmaya yönelik izlenecek yol haritası değerlendirildi. Akdeniz Belediyesi, kamuya ait alanların izinsiz kullanımına karşı yürüttüğü kontrollerine devam ediyor. Müfide İlhan Mahallesi'nde bir kişinin yeşil alanı demir korkuluklarla çevreleyerek özel kullanımına açtığının tespit edilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından ilgili kişi hakkında yasal süreç başlatılırken alanın boşaltılması için süre tanındı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde kaçak faaliyet gösteren bir üretim alanında 200 kilogram bozulmuş midye dolması bulundu. Sağlığa uygun olmadığı belirlenen ürünler imha edilirken işletmeyi işleten kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan incelemede midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiği de ortaya çıktı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tur mücadelesinde Yunan rakibi Maria Sakkari'ye mağlup oldu. İlk turda Rebecca Marino'yu mağlup ederek ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez, bu sonuçla turnuvaya ikinci turda veda etti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu 7 Ağustos'ta oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış maçında Bolu Spor Manisa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği

0: Ali Usta İşletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Gündemdeki konulara değineceğiz. Hatırlatacağız sizlere son saatlerde neler öne çıkıyor, onları konu edineceğiz. Tabii ülkemizin ana gündemi terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta ve bu aşamadan sonra nasıl bir yol izlenecek, bu merakla kamuoyu tarafından bekleniyor. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde ve Milli Güvenlik Kurulu'nda da terörsüz Türkiye süreci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa olarak adlandırılan yasa teklifi konuşuldu, tartışıldı. Ve Cuma günü çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve büyük ihtimalle yasalaşacak. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek. Ekim ayına kadar tatil olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tabii o süreç içerisinde çerçeve yasayla ilgili bütün hazırlıklar yapılacak. Meclis çalışmaya başladığı andan ve günden itibaren de çerçeve yasa çerçevesinde yapılan hazırlıklar bir bir uygulamaya konulacak efendim. Tabii çerçeve yasa tepki görmekle birlikte aynı zamanda da destek de görüyor. Buna yönelik tartışmalar da hala kamuoyunda devam ediyor. Birazdan geleceğiz bunlara da. Şimdi tabii anlatılıyor terörsüz Türkiye süreci bir kez daha. Terörsüz Türkiye süreci nedir? Başarılı olması isteniyor. Başarılı olması halinde Türkiye'ye her alanda ne tür kazanımlar sağlayacak? Bu anlatılıyor. Tabii bu konuyla ilgili olarak da terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ve çerçeve yasayla ilgili olarak da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir kısa video hazırladı ve bu videoda değiniliyor terörsüz Türkiye, terör Türkiye'ye neler kaybettirdi yıllar boyunca, terörsüz Türkiye süreci başarılı olduğunda nasıl kazanımlar elde edilecek? Bu videoda yer alıyor. Bakalım efendim.
1: Bir ülkenin geleceği sahip olduğu kaynaklarla şekillenir. Ürettiğiyle, yatırımlarıyla ve insanına sunduğu imkanlarla. Ancak terör, Türkiye'nin yalnızca güvenliğini değil, ekonomisini de etkiledi. Yıllar boyunca kaynaklarımızın önemli bir bölümü, geleceğe yapılacak yatırımlar yerine terörün oluşturduğu ağır maliyetlerle mücadeleye ayrıldı. Bugün bu ekonomik yükün büyüklüğü trilyonlarca dolarla ifade ediliyor.
2: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir.
1: Peki 2,3 trilyon dolar her bir yatırım kaleminde geleceğe dönüşebilseydi? 4 milyon 600 bin megawatt güneş enerji santrali, 2 milyon 90 bin megawatt rüzgar enerji santrali, 460 bin adet 24 derslikli eğitim yapısı, 11 milyon adet yeni derslik, 5191 adet 1000 yataklı şehir hastanesi, 3 milyon 650 bin adet aile sağlığı merkezi, 850 adet 1915 Çanakkale Köprüsü, 100'den fazla modern havalimanı, 30 bin kilometre otoyol, 45 bin kilometre hızlı tren hattı, 36 milyon adet sosyal konut, 1196 adet yeni baraj, 32.200 adet yangın söndürme uçağı, 15 bin adet organize sanayi bölgesi, 2300 adet otomotiv üretim tesisi, yaklaşık 20 milyon ilave sanayi istihdamı. İşte terörün Türkiye'ye yalnızca ekonomik değil, geleceğimizden de götürdüğü fırsatlar bunlardı.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon

0: Ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak AK Parti sözcüsü Sayın Çelik bir basın toplantısı düzenledi ve bu basın toplantısında dikkat çeken konulara değindi.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki tüm legal ve illegal uzantılarıyla sona ermesini hedeflediğini söyledi.
3: Tabii PKK-KCK terör örgütünün Türkiye, Irak, İran, Suriye, bütün Avrupa'daki illegal ve illegal unsurlarıyla sona ermesi, silahlı terör unsurunu demokrasimiz üzerinde bir yük olmaktan çıkaracaktır. Türkiye bu silahsızlanmayla birlikte bu tehdidin sona erdiğini, bu süreç başarıya ulaşırsa, ki başarıya ulaşması için hepimiz gayret etmeye devam edeceğiz, hep beraber görecektir. Tabii demokrasilerin üzerinde, bütün demokrasilerin üzerinde silahlı tehdit, terör örgütleri birer yüktür ve bütün bir siyaset iklimini, devlet hayatının ritmini etkiler. Bu da son derece doğaldır. Dünyada bunu yaşayan sadece Türkiye değil, Avrupa'daki pek çok ülke de yaşıyor. Demokratik ülkeler bunu hatta daha çok yaşarlar. Çünkü demokratik ülkelerin uyması gereken kurallar ve hukuk ilkeleri vardır. Tabii bu terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yepyeni iklim, demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokrasimizin derinleşmesine daha çok imkan verecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
2: Çelik, düzenlemenin silah bırakma sürecine hukuki güvence sağlayacağını, sürecin MGK'nın tespitiyle tamamlanacağını, ardından kurulacak mekanizmayla mecliste oluşturulacak izleme komisyonunun süreci takip edeceğini belirtti.
3: Her zaman şunu söyledik, burada dünyadaki bir takım örneklere bakarak mukayese etmeyin. Çünkü dünyadaki örneklerin çoğunda iç savaşlar vardı, etnik kavgalar vardı, dini kavgalar vardı. Ciddi ayrışmışlıkların neticesinde ortaya çıkan bölünmüş, parçalanmış toplum yapıları vardı. Fakat bütün bu olayların en şiddetli zamanında, en stresli zamanında bile Türküyle, Kürdüyle ve Sünnisiyle, Alevisiyle ve diğer bütün unsurlarıyla milletimiz tek millet olma vasfını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Ve birbirine, sokaktaki hiçbir vatandaşımız kendi komşusuna, kendi mahallelisine, kendi iş arkadaşına yan gözle bakmamıştır. Türkiye'nin en büyük gücü budur.
2: Terörün gündemden çıkmasının Türkiye'de demokrasiyi güçlendireceğini ifade eden Çelik, sürecin tamamen milli iradeyle yürütüldüğünü vurguladı.
3: Tabii silahların bırakılması sürecinin başlaması ve tamamlanması, yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, bahsettiğim bu bütün şube ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkması, geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları yoluyla birbirine düşürülmeye çalışılan kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir dalga, yeni bir iklim oluşacaktır. Bugün bu yasal çerçevede atılan adım esasında bu açıdan bakarsanız bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör yükünün ortadan kalkması, demokrasimiz üzerindeki terör stresinin ve terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak, 86 milyonu saracak, sarmalayacaktır. Şimdi geldiğimiz noktada çok yüksek bir sayıyla bu teklif, kanun teklifi veriliyor. Yani verildi. Artık burada şu çok önemlidir. Yıllarca bu konuşulmuştur. Bu süreçlerle ilgili olarak tabii Nihayet

0: de kimsenin elinde nihai bir formül yok. Yani bir tane multivitamin alıp da bütün hastalıklarını giderdiğim bir formül yok. Onun için çeşitli kereler denenen tecrübeler neticesinde bunun bir güven ortamının oluşması açısından verilen mesajların önemli olduğu, ama bu güven ortamının bir güvenceye dönüşmesi için, yani silah bırakmak isteyen ve terör örgütünü tasfiye etmek isteyenlere dönük olarak bir yasal zeminin oluşması gerektiği konusu son derece önemli ve kıymetlidir.
1: Terörist Türkiye sürecinde tabii destekler yoğun ama eleştiriler de var. Örneğin İYİ Parti imza vermedi, komisyona üye vermedi ve çerçeve yasada da hayır oyu büyük ihtimalle kullanacak. Yani oy vermeyecek. Terörsüz Türkiye sürecine, teröre karşı tabii ki İYİ Parti. Terörsüz Türkiye'ye evet ama yöntemi ve yolu bu değildir söylemiyle duruşunu devam ettiriyor İYİ Parti. Bununla birlikte tabii destek veren muhalefetteki partiler de yöntem uygulama gidilmesi, planlanması düşünülen yol konusunda da eleştirilerini dile getiriyorlar. Aynı zamanda da tabii şehit yakınları, gaziler, gazi yakınlarına, terör mağdurlarına da dikkat çekiyorlar. Şimdi bir süredir Ankara'da Güven Park'ta er şehit yakınları ve er gaziler ve er gazi yakınları eylem yapıyor. 25 gündür. Tabii er şehit yakınları ve er gaziler sorunlarını ilgili bakanlığa ulaştırmak istiyorlar ve özlük haklarında iyileştirmeler istiyorlar. Eylem yapıyorlar, oturma eylemi yapıyorlar ve bir imza kampanyası başlattılar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de işte Güven Park'a gitti, orada imza kampanyasına destek verdi. Aynı zamanda da terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasayla da ilgili açıklama yaptı.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 25 gündür Ankara Güven Park'ta eşit özlük hakları talebiyle eylem yapan er şehit yakınlarıyla er statüsündeki gazilere destek ziyaretinde bulundu. Burada bir konuşma yapan Özgür Özel şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.
3: O teklif yasalaşsa Türkiye'deki ne bir şehit ailesinin ne bir gazinin artık bir beklentisi, bir eksik kalmış talebi kalmayacak. Öyle bir teklif. Bunu da herkes kabul ediyor. Siz de ediyorsunuz. Bütün dernekler, bütün aileler kabul ediyor. Yani biraz önce bahsettiğiniz bütün sorunların çözümü mecliste duruyor. Bir çerçeve yasa var. Onunla ilgili dün imzalayan partiler teklif ettiler. Biz hukukçularla bir araya geldik. Bugün de çalışacağız. Komisyonda da çalışacağız. Bizim temel yaklaşımımız şu. Biz silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz. Bu bizim 1000 yıllık fikrimiz ve bunun mecliste konuşulmasını savunuyoruz. Bu sırada bir yandan sanki gazilerin ve şehit ailelerinin de sorunları çözülüyormuş gibi bir izlenim yaratmayı samimiyetsiz buluyoruz. 19 maddelik kanun orada, onun her bir aşamasını savunacağız. Ve burada er gazilerin ya da erken şehit olanların ailelerinin beklentilerinin de hiçbir şekilde karşılanmadığını ve bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkesin bir kez daha bilmesini isterim. Meseleyi sizin kadar dikkatli takip ediyoruz. Bütün hassasiyetleri dikkatli takip ediyoruz. İlk gün nasıl hassas bir yerdeysek bugün de aynı noktadayız. Her zaman söyledim. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız. Türkiye'nin geleceği açısından, terörün bitmesi açısından, bir daha gazilerin olmaması, şehitlerimizin olmaması açısından terörün durdurulması ve demokratik meselelere de doğru bir yerden yaklaşıyoruz.
4: Sayın Genel Başkanım, yeni partinin, sizin genel başkanı olduğunuz partinizin ilk kanun teklifinin de şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren kanun teklifi olması bizim için çok değerli. Çok teşekkür ederiz Sayın Genel Başkanım.
2: Özgür Özel konuşmasının ardından şehit yakınları ve er gazilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'na sunmak için başlattıkları sorunlar ve özlük haklarıyla ilgili imza kampanyasına imza attı.
1: Efendim, dün de Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Ve CHP MYK'sı sonrasında parti sözcüsü Müslim Sarı gündemdeki konular, hem genel Türkiye gündemi hem de CHP içerisindeki gündem konularıyla ilgili açıklama yaptı.
5: CHP Merkez Yönetim Kurulu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
6: Bildiğiniz üzere bu haftanın en önemli gündem maddelerinden biri de çerçeve yasaydı. Terörsüz Türkiye süreci olarak halk arasında bilinen çerçeve yasağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş bulunuyor. Adı da bir hayli uzun, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. Bu teklife ilişkin yine MYK'mıza ayrıntılı değerlendirmelerde bulunuldu. Bu teklif kapsamında bir ön açıklama metni sanıyorum paylaşıldı basınla da, çünkü biz en son toplantıdaydık, paylaşılıyor olması gerekiyordu. Sayın Grup Başkanımızın, her iki Grup Başkan Vekilimizin ve Adalet Komisyonu Sözcümüz İnan Alp Bey'in imzalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu metne de imza atmış oldu. Bildiğiniz üzere terörsüz Türkiye sürecine esas teşkil eden sorun çok boyutlu bir sorun ve Cumhuriyet Halk Partisi geleneği, önceki partileriyle beraber bu soruna en çok sahip çıkan ve bu meseleyle ilgili en cesur sözleri en zor zamanlarda söylemiş bir partidir.
5: Sarı, CHP'de kongre takviminin başlatılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
6: Parti içine ilişkin meseleler konusunda da sayın basın mensupları yine her hafta olduğu gibi değerlendirmelerde bulunduk. Bildiğiniz üzere bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kurultay sürecinin başlatılabilmesi, ki kongreler süreci bunun önemli bir aşamasıdır, ilk aşamasıdır, azami çabayı sarf ediyoruz. Ve partiyi kongrelerin başlatılması ile ilgili kamuoyuyla paylaştığımız tarihte hazır hale getirebilmek için de örgütlerimize bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Her hafta burada ben sizin karşınıza çıkarak il ve ilçelerde yapmış olduğumuz düzenlemeleri, almış olduğumuz kararları açıklıyorum. Bu çerçevede bizim amacımız, muradımız Ağustos ayının sonuna geldiğimiz zamana kadar geçen süre içinde partimizin kongreleri başlatabileceği olgunluğa örgütümüzü kavuşturmak. Bu çerçevede Eylül ayının başında, belki önümüzdeki hafta içinde tam tarihi de verebiliriz. Çünkü aynı zamanda bu örgütsel düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri tamamlayarak Eylül ayının başında tam tarihli bir kongre takviminde ilan edeceğiz. Yani Eylül ayının başında başlamak üzere kongreleri ilan edeceğiz. Bu çerçevede örgütlerimizi hazır tutmak üzere yapmış olduğumuz değerlendirmelerde 8 tane ilimize görevlendirme yaptık, il başkanı atadık. Bunları şimdi size sunmak isterim. Ardahan ili için, boş bulunan ilimiz için Temel Avşar arkadaşımızı, Çankırı için Kamil Akdoğan arkadaşımızı, Erzincan için Şevki Akta arkadaşımızı, Kahramanmaraş için Esat Şengül arkadaşımızı, Karabük için Burak Onur Gündüz arkadaşımızı, Kırklareli için Özgür Kaya arkadaşımızı, Kilis için Mustafa Curatoğlu arkadaşımızı ve Kocaeli için de Selman Yıldırım arkadaşımızı görevlendirmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla biz illerimizle ilgili süreci

0: kahir ekseriyetle tamamlamış oluyoruz. Eksik bıraktığımız birkaç tane ilimiz var. O ilimizde önümüzdeki hafta yapacağımız değerlendirmelerle tamamlamış oluyoruz. İllerle ilgili bu süreç tamamlandıktan sonra, tamamlanan illerde zaten bir süreç yürüyor. İlçelerle ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Atadığımız il başkanlarıyla beraber. Onlar zaten peyderpey ilerliyor. Onları da biz Ağustos sonu itibariyle tamamlamayı ve partimizin bütün örgütünü kongreleri yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.
1: Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke gibi parti meclisinde yer alan isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği iddialarına da yanıt veren Sarı, arkadaşlarımızın başka partinin etkinliğinde yer alıp almadığını inceliyoruz dedi.
2: Şimdi efendim terörsüz Türkiye süreci doğrultusunda şehit yakınları ve gazilerle ilgili, haklarıyla ilgili düzenlemeler konusunda yoğun bir çalışma var. Ve bu çalışmalarla ilgili olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonda çalışmalarına başladı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Milli Savunma Komisyonu Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, ilgili bakanlıklar, bürokratlar, STK'larla görüştüklerini belirterek şu bilgileri verdi.
3: Elbette ki eksiklerimiz vardır, bunları tamamlayacağız. Ama 7 başlıkta 10 farklı gruba, tekrar ifade ediyorum, 10 farklı gruba. 1. Şehit ana ve babaları, vazife malullerinden hayatlarını kaybedenlerin artı şehitlerimizin ana babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesini güçlendiriyoruz. Birinci grup bu. 2. Malul sayılmayan gaziler, terörle mücadelede yaralanmakla birlikte malul sayılmayan personele aylık bağlanmakta, belirlenen şartları taşıyanların 1005 sayılı kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanmaları ortaya çıkmaktadır. Yani aslında burada 1005 sayılı kanun kapsamında kimseyi muharip gazi yapmıyoruz. Öyle bir söylem geliştirildi. Bu doğru değildir. 1005 sayılı kanun kapsamındakiler de malul olmadığı için malul olmayanlara verdiğimiz hakların aynılarını tek tek yazmamak için orayı örnekliyoruz. Dolayısıyla burada 1005 sayılı kanun kapsamında kimseyi muharip gazi yapmıyoruz. O bilgilendirme de başkaları tarafından yapılan o bilgilendirme de yanlıştır. 3. Bakım yardımı. Bakıma muhtaç gazi ve vazife malullerine yapılan evde bakım desteğini artırıyoruz. 4. 15 Temmuz gazileri. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yaralanan gazilerden malul sayılmayanlara aylık bağlıyoruz. Aynı malul sayılmayan diğer gazilerde olduğu gibi. 5. Er gaziler, korucular, askeri öğrenciler, siviller. Bu 4 gruba o madde aynı anda işliyor. Burada 3713 sayılı kanun kapsamında vazife mali olan erbaş ve erler ile güvenlik korucularımız, askeri öğrenciler, polis okulu öğrencileri ve sivillerin aylıklarında artış yapılmasını planlıyoruz. Bunu amaçlıyoruz. 6. Yeniden muayene. Vazife ve harp malullerinde yeniden muayene yaş haddi er ve erbaşlar bakımından daha evvel 41'di askerlik çağı nedeniyle. Bunu kamu görevlerinde olduğu gibi 55 yaşa çıkarıyoruz. Dolayısıyla dereceleri artanlar için yeniden muayene sonucunda aylıklarını arttırma yoluna gidiyoruz. 7. 684 sayılı KHK kapsamı. Terörle mücadelede yer alır mağlup sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelin zaten aylıkları vardı ama gösterge aylıklarını arttırıyoruz ve belirlenen personele yine 1005 sayılı kanunda tanımlanan sosyal aylıkları veriyoruz. Bu imkanı tanıyoruz.
2: Efendim emekli maaşlarında zam yapıldı. Emekli maaşları malum 23.500 küsür oldu ve emekli maaşlarında bir 3.000'lik bir fark söz konusu. İşte o fark bugün gece yarısından itibaren emeklilerin hesaplarına yatmaya başlıyor.
1: En düşük emekli maaşının 23

0: 3552 liraya yükseltilmesinin ardından yaklaşık 6 milyon emekliyi ilgilendiren maaş farkı ödemeleri bu gece yarısından itibaren hesaplara yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 gece yarısından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Fark ödemeleri yalnızca en düşük emekli aylığını alanları kapsamayacak. Maaşı 20 bin lirayla 23 bin 552 lira arasında bulunan emekliler de aradaki eksik tutar kadar fark ödemesi alacak. Böylece maaşı yeni taban seviyenin altında kalan emeklilerin aylıkları da 23 bin 552 liraya tamamlanacak. SGK'nın takvimine göre maaş farkları bu gece yarısından itibaren emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Emekliler hesaplarına geçen fark tutarlarını bankalarından veya ATM'lerden çekebilecek.
1: Efendim, üzüm hasadı başladı. Mersin'de de üzüm hasadı devam ediyor ve bereket var üzümde. Üreticiler memnunlar bereketten ama fiyatlar düşük. Ve tabii özellikle de bu konunun, üzümün tüccarlığını yapanlar, çok bolluk var üzümde. O nedenle de fiyatlar düşmüş durumda diyorlar. Ama üretici de diyor ki bizden 10 ila 15 TL'ye çıkıyor bağdan üzüm. Ama halde fiyat artıyor ve sonrasında pazarda fiyat artıyor, markette, manavda fiyat artıyor, büyük kentlere gittiğinde fiyat artıyor. Herkes kazanıyor ama biz kazanamıyoruz. Çünkü girdi maliyetlerimizde yüksek, zor durumdayız diyerek isyan ediyor üzüm üreticisi.
0: Tarsus'ta üzüm hasadı sürüyor. Ancak bu yıl yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürmedi.
2: Gördüğünüz gibi üzüm ki hasat ediyoruk ve durum rezalet. Dalında 10 lira, markete gidiyorsun 100 lira. Bu aradaki fark nereden doğuyor, nereden çıkıyor belli bir şey yok. Şu anda millet rezil, kanı alıyor, çiftçi kanı alıyor. İşçiliği kurtarmıyor. Masraf üzüm 10 lira, masraf 20 lira. Yani bu sene berbat, durumlar çok kötü. İşte gördüğün gibi rezil. Millet rezillik çekiyor. Ziraat odası. Ziraat odası hiç ilgilenmiyor. Nerede ziraat odası? Nerede? Ne yapıyor millet? Hiç ilgilenen yok. Hiç kimse bu çiftçinin halini soran yok. Nasıl olacak bilmiyorum işte. Durum böyle.
0: Bağda üzümün kilogram fiyatı 10 ila 15 liraya kadar gerilerken üreticiler aynı ürünün marketlerde 50, büyük şehirlerde ise 75 ila 100 liraya satılmasına tepki gösterdi.
3: Tarsun Taşlı köyündenim. Ben bir üreticiyim. Şu anda üzüm piyasalarının pek tadı yok. 10 liraya bağın başında 10 lira üzümün kilosu. Geçen yıl 50 liraya satılan üzüm 10 liraya satılıyor. Gübre, mazot, ilaç, ateş bağısı. Bunlara bir çeki düzen verilmesini istiyorum. Çalışan, çabalayan emeğini alamadın mı? Psikolojin bozuluyor. Çocuk harçlık istiyor, çocuğun harçlığını veremiyor. Kendi kendine canın sıkılıyor. Yani bu neyden kaynaklanıyor? Biz üretiyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz, yüze getiriyoruz. Tam işi yapılacağı zaman 10 lira üzümün kilosu diyorlar.
0: Üreticiler tarladaki fiyatla marketteki satış fiyatı arasındaki farkın azaltılması için çözüm bekliyor.
4: Bu yıl çiftçinin elinde ürünün kalması, özellikle üzümün kalması rekolte bolluğundan kaynaklandı. 1'e 4 verdi, geç kaldı ve ürün tarlada 10 lira. Halde artan maliyetler, işçilik, nakliye maliyetlerini de hesaplarsanız, halde 20 liraya satılırsa ya da 25 liraya satılırsa ancak kendini masrafını kurtarıyor. Buradan ticaret maksatlı alıp da İstanbul, Ankara'ya gidecek olanlar ya buradaki ürünleri oraya götürüp satmak isteyip ticaret yapacak olanların da ara maliyetleri ve mazot nakliye maliyetlerinin çok olmasından kaynaklı böyle bir sıkıntı var. Buradan 10 liraya çıkan üzümün yolculuğu maalesef İstanbul'a 40-50 liraya varıyor. Ve bu masraflar yüzünden üzüm aşağıda kalıyor fiyatları. Ne kadar ucuza alırsa o kadar kar düşüncesiyle maliyetleri kurtarmaya çalışıyorlar.

0: Efendim, ülkemizin önemli sokak lezzetlerinden biri midye dolması. Midye dolmasına artık ülkemizin hemen hemen bütün kentlerinde, hatta Kars'ta bile, Trabzon'da, hatta Hakkari'nin merkezde ve ilçelerinde bile midye dolmasına sokak lezzeti olarak rastlamak mümkün. Yani artık sadece sahil kesimlerindeki, bir zamanlar Marmara Denizi'nden çıkardı doğal olarak ve o bölgede bir sokak lezzetiydi. Ama sonra bunun üretimi, çiftçiliği, yani midyenin bile çiftçiliği İzmir'de yapılmaya başlandı ve tüm Türkiye'de sokak lezzeti midye dolması beğeniliyor, seviliyor, yiyiliyor. Ama ne kadar sağlıklı ortamlarda acaba üretiliyor? Ne kadar sağlıklı onu yemek? Bunun için de denetimleri sıklaştırmak gerekiyor. İşte Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri bir adrese baskın yaptılar. Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ve 200 kilo sağlıksız ortamlarda pişirilen ve içine o pilavı, pirinci konulup satılan bir ürün haline getirilen ama mikroplu, pis, zehirli 200 kilo midyeyi ele geçirdiler.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde halk sağlığını tehdit eden büyük bir gıda skandalı ortaya çıkarıldı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde Gündoğdu Mahallesi'nde bir evde sağlıksız koşullarda üretilen ve satışa hazırlanmış yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi.
2: Midyenin kendi kokusu.
3: Çok ağır bir koku var.
1: Yapılan kontrollerde ürünlerin bozulmuş olduğu, ağır koku yaydığı, hijyen kurallarından tamamen uzak bir ortamda üretildiği ve uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği tespit edildi.
4: Evde bunlar olmaz zaten. Mahalle arasında hiç olmaz. Yani ağır mahalleden ben de şikayet var. Hem de bu olmaz yani burada. Bunlar ne yapıyorsunuz?
2: Orada şu anda pişiyor.
1: Denetim sırasında en çarpıcı bulguysa midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiğinin belirlenmesi oldu. Yetkililer baskı mürekkeplerinde bulunabilen kurşun, arsenik, kadmiyum ve benzidin gibi ağır metal ve toksik maddelerin yüksek ısıyla birlikte gıdaya geçebileceğine, bu maddelerin ise sinir sistemi, böbrek ve karaciğer üzerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti.
5: Bütün bunlar böyle ısıtma yoluyla midyeye geçiyor.
2: Normalde bu şekilde yapılıyor. Herkes de bu şekilde, biz de bu şekilde yapıyoruz.
4: Ben tamam, şu biz şu anda burada faaliyetleri durduruyoruz.
2: Tamam.
4: Bu malzemeleri de koymak zorundayız.
1: Ekipler üretimi derhal durdurarak satışa sunulmak üzere hazırlanan tüm midyelere el koydu. Üretim yapan kişiye Zabıta Müdürlüğü tarafından 3.705 lira idari para cezası uygulanırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da yasal işlem başlatıldı. Toplanan yaklaşık 200 kilogram midye dolması gerekli işlemlerin ardından toprağa gömülerek imha edildi.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
7: Reklam tanıtır.
8: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto

0: Klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
5: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
8: Mersin'de yaşanan olayda trafikte başlayan tartışmanın ardından iki sürücü arasında arbede çıktı. Sürücülerden biri araçtan inerek diğer sürücüye saldırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganın aracının bagajından testere alarak saldırdığı iddia edildi. Araçta bulunan bir kişinin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi. Araç kamerasına yansıyan görüntüler üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Trabzon'da kontrolden çıkan araç site duvarını aşıp aşağı düştü.

0: Biraz daha farklı ülkelere bakalım. Kanada'ya gidelim. Kanada'da başlayan yangın kontrol altına alınamıyor. Özellikle de Kızılderililerin yaşamış olduğu bölgeyi çok ciddi şekilde etkileyen orman yangınında 200'den fazla ev küle döndü.
1: Kanada'nın British Columbia eyaletindeki orman yangınında yaklaşık 230 ev kullanılamaz hale geldi. Kanada'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. British Columbia eyaletinde cuma günü başlayan Bradley Creek yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak evlere ulaştı. Okanagan Kızılderili kabilesi lideri Dan Wilson, yangının yaklaşık 230 evi küle çevirdiğini belirtti. British Columbia Acil Durum Yönetimi Bakanı Kelly Green ise yangınlar nedeniyle yaklaşık 8000 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Yerleşim yerlerinin yakınlarında büyük yangınlar devam ediyor.
0: Hindistan'da şiddetli yağmurlar sele neden oldu, selde toprak kaymasına neden oldu. Toprak kayması ve sel nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı ve kayıp var.
1: Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sel ve heyelanı beraberinde getirdi. Eyalette yağmur nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı, 4 kişi kayıp. Evini terk etmek zorunda kalan 27.048 kişi yardım kampına yerleştirildi. Birçok evin sular altında kaldığı bölgede sel suları henüz çekilmedi.
0: İspanyol polisiyle Ekvador polisi hem Ekvador'da hem de İspanya'da uyuşturucu çetesine operasyon düzenlediler. Ortak operasyonda çok sayıda 21 ton ağırlığında kokain ele geçirildi.
1: İspanya ve Ekvador makamları tarafından yürütülen ve yıllar süren ortak bir soruşturma kapsamında büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı ağına yönelik operasyon düzenlendi. İspanyol polisi tarafından yapılan açıklamada düzenlenen ortak operasyonda Güney Amerika'dan Avrupa'ya konteynerlerle gönderilen 21 ton kokainin ele geçirildiği bildirildi. İspanya Sivil Muhafız tarafından yapılan açıklamada Dubai'deki yatırımcılar tarafından finansal

0: 1 milyon euro ele geçirildi denildi. Ekvador'daki kaçakçıların Avrupa'ya gönderilen ticari sevkiyatları uyuşturucu taşımak için kullandığı, özellikle muz sevkiyatlarının arasına uyuşturucu gizlediği belirtildi.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Mutlu bir akşam diliyorum. Ayrıntılarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Ayvo Orav'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği arasında belediyelere yönelik yürütülen projeler, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ele alındı. Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporu, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki çalışmalarını ilk kez ortak bir yöntemle değerlendirdi. Raporda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde birinci, Kurumsal Plan ve Program Analizinde ise ikinci sırada yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Kuzey Aksı trafiğe kapatıldı. Yetkililer, çalışmalar sona erinceye kadar bu yolu kullanan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ederek alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, Keşfet, Deneyimle, Yerini Al sloganıyla gençleri, girişimcileri, iş dünyasını, akademiyi, öğrenci kulüplerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Merkezleri keşfetmek, deneyimlemek isteyen ve bu güçlü ekosistemin bir parçası olmak isteyenler için iletişim numarası 0324 750 7011. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ile hasta yakınlarının yaşamına dokunmaya devam ediyor. Hastaların bilişsel ve fiziksel becerilerini desteklemeye amaçlayan merkezde uygulanan programlarla hastalığın seyrinin yavaşlatılması hedeflenirken yurttaşlara gün boyu hem rehabilite edici hem de sosyal yönü güçlü bir hizmet sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin Yaz Okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulunda yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Film Komisyonları ağına üyeliğiyle birlikte film çekim platosu dijital vitrininde yerini aldı. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları ağına üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus, doğal çekim platosu olarak sinema dünyasına açıldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada sürecin kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla güçlendirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Çerçeve yasa Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'na gelecek. Teklifin Pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. İzmit Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntüler soruşturma dosyasına dahil edildi. Görüntülerde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf içinde para bırakıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkenin ciddi seviyede mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti. Söz konusu bilgileri medyaya aktaran kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirten Trump, bu kişiler hakkında uzun süreli hapis cezaları isteneceğini ifade etti. Mersin Sinema Ofisi'nin yürüttüğü girişim sayesinde Tarihi Tarsus Evleri, Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın küresel tanıtım platformunda tanıtılan çekim noktaları arasına dahil edildi. Bu projeyle Mersin'in tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan filmin çekim alanlarının uluslararası sinema sektörüne duyurulması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler'de sunulan Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporunda önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde zirvede yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, kentteki firmaların savunma sanayisi alanındaki fırsatlardan daha fazla yararlanabilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Çeşitli sektörleri temsil eden meslek komitelerinin katıldığı toplantıda Mersin'in savunma sanayisi tedarik ağındaki rolünü artırmaya yönelik izlenecek yol haritası değerlendirildi. Akdeniz Belediyesi, kamuya ait alanların izinsiz kullanımına karşı yürüttüğü kontrollerine devam ediyor. Müfide İlhan Mahallesi'nde bir kişinin yeşil alanı demir korkuluklarla çevreleyerek özel kullanımına açtığının tespit edilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından ilgili kişi hakkında yasal süreç başlatılırken alanın boşaltılması için süre tanındı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde kaçak faaliyet gösteren bir üretim alanında 200 kilogram bozulmuş midye dolması bulundu. Sağlığa uygun olmadığı belirlenen ürünler imha edilirken işletmeyi işleten kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan incelemede midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiği de ortaya çıktı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tur mücadelesinde Yunan rakibi Maria Sakkari'ye mağlup oldu. İlk turda Rebecca Marino'yu mağlup ederek ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez, bu sonuçla turnuvaya ikinci turda veda etti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu 7 Ağustos'ta oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış maçında Bolu Spor Manisa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: bizde. Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir

0: Sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ölecekse ölürüz, bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz ama dönmem bunu. Gelse bile sonra çağırsa bizi. Dile destan.

belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber sanın sözün oldular.

sezonlarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık.

0: Reklam tanıtım.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız da

0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri

0: Bölge hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

isterim emeklemeden koşmayı. Dünyanın her yolunda yürüyüp kaybolmayı. Aslında ben de isterim düşünmeden konuşmayı. Küçük bir oyun içinde öne

0: Reklam tanıtım. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326

0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bende bir yürek var, ele avuca sığmayan. O yüreği sana emanet ettim. Senden ayrı olabilirim ama yüreğim senin yanında huzur buluyor. Kalbim, kalbim.

işte bu çok iyi. Vazgeç deme bana, düşünme bile, bir sen mi bir de ben, işte bu çok iyi.

yok yok olamaz, seneler sonra aynalarda görünen bu ben değilim. Ben böyle itik, ben böyle bitik, kendimden hep eksik hiç değilim. Baharım olunca, güneşim açınca, kuşlar uçunca avuttuğum kaderim. Tutar elimden, gelir peşimden, anlar dilimden adım gibi. Yalan da olsa

ayrana daldı, bulgura saldı. Selam verdi, gördün mü? Selamı almadı mı? Aa, çevir kazı yanmasın. Aman kız uyanmasın. Türkünün sonu geldi gari. Acıkta bu abi. Türkünün sonu geldi gari.

Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.